0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil. Kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükemmel

0: mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

Amin ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin irhamna ve erhamil fukara ve mesakin. Allahumme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim ve hedina ilal hak ve ila sıratikel mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi bereketi hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti men arseltu ve rahmeten lil alemin. Sana açılan bu elleri ya Rabbi tövbe için, istiğfar için, nedamet için, pişmanlık için, günahlarından af için, yaptıklarından bizar olanlar için açmış olduğumuz şu ellerimizi, sana açılan bu elleri ya Rabbi boş çevirme. İlahi ya Rabbi bizlere merhamet et, bizleri affet, bizleri bağışla. Dünya hayatında senin istediğin, arzu ettiğin, emrettiğin, senin peygamberinin öğrettiği birçok şey yapamıyoruz. Sen bizim Rabbimizsin, ilahımızsın, melikimizsin, sahibimizsin. Senden başka ilah, senden başka Rab, senden başka dönülecek makam, mevki, makam bilmiyoruz ya Rabbi. Sana dönmüş olan bu elleri ümitsiz halde boş çevirme ya Rabbi. Ve her şeyin gölgeye dönüşeceği o son demde, şu son anda, son kertede ya Rabbi, farkında olarak, aklı başında olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu dünyadan öteki dünyaya geçebilmeyi nasip eyle ya Rabbi.

buluşmak için Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Maide Suresi 94 ila 100. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse, kendisine bir ceza vardır. Bu ceza, Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup, İçinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanı ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları, insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Araf Suresi 85 ila 93. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlarsanız bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüzdünüz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz, ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi? Dedi. Allah, bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra, eğer ona dönersek, mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça, sizin dininize dönmeniz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında

0: gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da, yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yunus Suresi 93 ila 103. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü, hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile,

0: elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka, keşke azabı görmeden iman edip, imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince, dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed! Aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruçla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mücadele Suresi 1-4. Ayetler.
4: Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. İsra Suresi 101 ila 111. Ayetler.

0: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise, iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: bu topraklarda oturun. Ahiret vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma.

0: ikisi ortası bir yol tut. Hamd çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbirle yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Rab, biz kulların olarak ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, tevbe istiğfar ediyoruz, günahlarımızdan af diliyoruz, günahlarımızı affeyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, aminlerimizi kabul eyle Allah'ım, umduklarımıza nail eyle Allah'ım, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Çocuklarımızı, gençlerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Resulünün yolundan ayırma Allah'ım. Kitabının yolundan ayırma Allah'ım. Peygamberlerinin izinde daim eyle Allah'ım. Senin peygamberinin sünnetinden ayırma Allah'ım. Kitap ve sünneti bizlere emanet ettin. Size iki şeyi emanet bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurdu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin bu iki emanetine sahip çıkmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım.

Aşri Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Rad Suresi 26 ila 30. ayetler. Zümer Suresi 75. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed, böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız onadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Mülk Suresi 23 ila 30. ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, O Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Enam Suresi 74 ila 82. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim babası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldızı gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben böyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır?

0: Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mülk Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.

0: kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar da şöyle derler. Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Yine şöyle derler. Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli ateştekilerden olmazdık. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu, münafıklık ve alametleriyle ilgili hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 9 ve 12. ayetler.
2: Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.
0: Nisa Suresi 80 ila 83. ayetler.
3: Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceliğin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceliğin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız.
0: Maide Suresi 41. Ayet.
4: Ey peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler münafıklarla Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler yalan uydurmak için seni dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Naziat Suresi 1 ila 26. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Araf suresi 22-25. ayetler. Adem ile Havva'nın duası.
2: Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki,
0: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
2: Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Allah dedi ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Nisa suresi 153 ila 162. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazuyla kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine, inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgi

0: yeri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif, okuyan Numan Aktaş. Hud Suresi 61 ila 68.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet, peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbim mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Zümer Suresi 38 ila 52. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz? Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilecekler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Yoksa onlar kendilerine Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında, hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak. Alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır. Ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden

0: takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradio Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Yusuf Suresi 69 ila 79. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşi Bünyamin'i yanına, bağrına bastı ve gizlice "Haberin olsun, ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme," dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne yitirdiniz?" dediler. Onlar, "Hükümdarın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim," dediler. Dediler ki, "Allah'a and olsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Hırsız da değiliz." Onlar, "Eğer yalancıysanız hırsızlığın cezası nedir?" dediler. Onlar da, "Cezası, su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. "İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır." Dediler ki, "Eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı." Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. "İçinden siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor," dedi. Onlar da Yusuf'a, "Ey güçlü vezir, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz," dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan

0: ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ali İmran Suresi 49.
2: Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek: Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.
0: Ali İmran Suresi 52.
3: İsa onların inkarlarını sezince Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler, biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız dediler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Baiz Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. Sen El-Baiz'sin. Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran, mahşerde toplayan sen. Tüm varlıkları ölümünden sonra ahirette yeniden diriltecek olan sen. Sen uyarıcı ve müjdeci olarak ümmetlere peygamberler gönderensin. Kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, ödül ve cezayı anlatansın. Kıyamet gününde ölüleri diriltecek, mahşer yerine sevk edecek olan sensin. Pişmanlıkla tevbe eden kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Mevsimleri yaratan ve kullarına kıyameti hatırlatan sensin. Ey Baiz olan Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi imanla nurlandır. Gönlümüzden kederi al, zorda kalanların duasını kabul eyle. Sen çok merhametlisin. Bizleri senden başka kimsenin merhametine muhtaç etme.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 29. Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeyi hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış,

ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Yine şöyle derler. Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım, diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyeyim bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz, vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden, fakirler gelmeden, bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken, istisna da yapmıyorlardı, inşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken, Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, ''Hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin.'' diye seslendiler.
Bunun üzerine sakın bugün orada

hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde "Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız," dediler. Gerçeği anlayınca da "Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız," dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı "Ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim?" dedi. Onlar "Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz," dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: "Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah, bir bilselerdi. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara, onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler hadi getirsinler ortaklarını. Baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı. Ey Muhammed! Bu sözü Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar. Halbuki o, Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin? Semud ve Ad kavimleri yürekleri hoplatacak olan büyük felaketi, kıyameti yalanladılar. Semud kavmi korkunç bir sarsıntıyla helak edildi. Ad kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. Allah onu kesintisiz olarak 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler halkı olan Lut kavmi hep o suçu işlediler. Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azapla yakaladı. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için

Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir. Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der. Keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu, yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbirimiz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz Kur'an gerçek kesin bilgidir. O halde sen, Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu. Melekler ve ruh, Cebrail, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Ey Muhammed! Sen güzel bir şekilde sabret. Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz. Göğün erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. O gün hiçbir samimi dost, dostunu sormaz. Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın. Hayır, ne mümkün. Şüphesiz cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. O, hakka arka döneni ve imandan yüz çevireni, servet toplayıp yığını kendine çağırır. Şüphesiz insan, çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar başka. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar mallarında isteyenler ve istemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün.

Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o, uyarıldıkları gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki O sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayı, Yeusu, Yeuku ve Nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kâfir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: Şüphesiz biz doğruya ileten, hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik. Fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak?

olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseye ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki, gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler. De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o, Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki, Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunluğunda

Onun da ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. Bu halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar! Rabbini yücelt, nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti. Kaşlarını çattı, sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah örnek olarak bulunana neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan
önünü geleceğini

kişinin kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahiy, çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret.

onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline. Biz sizi bayağı bir sudan meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz. O gün vay yalanlayanların haline. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek. Yalanlamakta olduğunuz şeye cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa hadi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğruyu söylüyor.

Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım, okuduğumuz mukabeleyi sen katında kabul eyle.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebubekir. 16. bölüm. İrtidattan fetihlere, Irak ve Suriye ufukları.

0: Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir'in omuzlarına sadece bir şehrin değil, bütün bir ümmetin yükü binmişti. Arabistan bir yandan imanla bütünleşiyor, öte yandan eski kabile refleksleri, yerel bağlılıklar, merkezi otoriteye mesafe ve rekabet duygusu yeniden baş gösteriyordu. Bazı kabileler Medine'ye bağlı kalmayı Kureyş'in otoritesini kabul etmek gibi görüyor, bazıları kendi içlerinden çıkan yalancı peygamberleri kabile gururuyla destekliyordu. Ama Hazreti Ebubekir önce bu dağınıklığı bastırdı, sonra ümmeti içten toparlayan bir iradeyi dışa doğru çevirdi. İşte o andan itibaren İslam tarihi yeni bir eşiğe girdi. İrtidat ve irtica hareketlerinin bastırılmasının ardından fetihler başladı. Ridde savaşları bastırılmış, Arabistan yeniden Medine'ye bağlanmıştı. Ama görünürdeki sükunetin altında çok önemli bir soru yatıyordu. Şimdi ne olacak? İçeride birlik sağlanmıştı. Peki ümmet sadece savunmada mı kalacaktı? Yoksa dışarı doğru yeni bir yürüyüş mü başlayacaktı?
1: Ey halife! Ridde hareketleri bastırıldı. Ama kabileler henüz tam anlamıyla itaat etmemiş olabilir. İçeride yeni kıpırdanmalar çıkabilir. Dışarıya doğru büyük bir adım atmak için vakit erken olabilir mi?
0: Diğer bazı sahabiler de benzer kaygılar taşıyordu. Çünkü karşılarında artık Arap kabileleri değil, dönemin iki büyük gücü vardı. Sasaniler ve Bizans.
2: Irak, Sasanilerin hakimiyeti altında. Suriye ise Bizans'ın. İki cephede birden hareket etmek büyük bir tehlikeye atılmak olmaz.

0: Hazreti Ebubekir onları dikkatle dinledi. Sonra sessizce ama çok net konuştu.
1: Biz bu dini sadece Arabistan'ın sınırları içinde korkuyla korumak için kabul etmedik. Allah'ın dini sadece bir kavmin dini değildir. O, ufuklara açılmak ve bütün milletleri ilahi mesajla buluşturmak için gelmiştir. Eğer biz içerideki fitneleri bastırıp yerimizde sayarsak, kabileler yeniden kendi küçük dünyalarına döner. Ama onlara daha büyük bir hedef, daha büyük bir istikamet verirsek, ümmet yek vücud olmaya devam eder. Biz tehlikeyi görmeden adım atmayacağız. Ama Allah'ın açtığı kapıyı da korkudan kapatmayacağız.
0: Bu sadece askeri bir karar değildi. Bu, Hazreti Ebubekir'in hem Müslümanların içindeki durumu hem de hedeflenen bölgelerdeki siyasi ve askeri şartları birlikte okuduğunu gösteren derin bir karardı. Arabistan'daki karışıklıklar bastırıldıktan sonra Hazreti Ebubekir'in gözü iki büyük sınıra çevrildi: Irak ve Suriye. Bir yanda Sasanilerin hakimiyeti altındaki Irak bölgesi, öte yanda Bizans'ın hakimiyetindeki Şam ve çevresi. Bu karar dışarıdan bakıldığında iki büyük devlete birden meydan okumak gibi görülebilirdi. Ama Hazreti Ebubekir zamanlamayı dikkatle seçmişti. Karşı tarafların iç dengeleri, bölgesel kırılmalar, yerel halkların durumları ve Müslümanların moral üstünlüğü onun zihninde bir bütün halinde okunuyordu.
1: Önce bölgeyi tanıyanlarla hareket edeceğiz. Tecrübesi olanı kullanacağız. Sadece cesaret etmez, yer bilgisi, siyaset bilgisi, sabır da gerekir. Bu yürüyüş rastgele değil, hikmetle atılmış adımların yürüyüşü olmalı.
0: Irak bölgesi için ilk adım, orayı iyi bilen, Sasanilerle mücadele tecrübesi olan bir isim üzerinden atıldı. Müsenna bin Harise. Şeyban oğullarından gelen bu tecrübeli savaşçı, bölgenin dilini, yolunu, psikolojisini tanıyordu.
1: Müsenna, sen Irak tarafını tanırsın. Oranın havasını, suyunu, geçitlerini, insanını bilirsin. Seni Sasanilere karşı ilk görev için görevlendiriyorum. Ama bu yürüyüşte yalnız kalmayacaksın. Gerekirse takviye gönderilecek.
2: Ey halife, ben o toprakların kokusunu bilirim. İran'ın sertliğini de tanırım. Eğer Allah izin verirse bu görevi hakkıyla yapmaya çalışırım.
0: Bir süre sonra Yemame'nin ardından büyük askeri başarı kazanan Halid bin Velid de Irak cephesine yönlendirildi. Bu, Irak'ta fetihlerin hızlanacağı anlamına geliyordu.
3: Ey halife, Yemame'den yeni çıktık. Adamlarım yorgun ama moralli. Irak'a yürümek için emredersen durmayız.
1: Halid, senin süratin kadar ölçün de önemlidir. Oraya gidince önce dengeyi kuracaksın. Düşmanı küçümsemeyeceksin. Ama şunu da unutma. Biz Allah'ın dini için yürürken bize düşen sadece sebat etmektir.
0: Halid, Irak cephesinde ilerledi. İran komutanı Hürmüz yenildi. Ardından Kisra'nın gönderdiği başka kuvvetler de yenilgiye uğradı. Bu zaferler Irak kapısının zorlanmaya başladığını gösteriyordu. Sonra Halid ilerleyerek Hire üzerine yürüdü. Şehir kuşatıldı. Fakat her fetih ille de duvar yıkmakla olmuyordu. Bazen kaleleri kılıçtan önce müzakere açıyordu. Hire ileri gelenleri kuşatma altında Müslümanlarla müzakereye oturdu. Onların temsilcisi İyas bin Kabisa et-Ta'i barış yolunu arıyordu.
4: Biz şehir halkının kanının dökülmesini istemiyoruz. Eğer can güvenliğimiz, ibadet serbestliğimiz ve düzenimiz korunacaksa barış yapmaya hazırız. Cizye vermeyi kabul ederiz. Yeter ki şehir yakılıp yıkılmasın.
3: Bizim maksadımız insanları yok etmek değil, düzen kurmak, zulmü kaldırmak ve İslam otoritesini tesis etmektir. Şartlar net olacak. Barış yaparsınız, vergiyi kabul edersiniz, isyanı desteklemezsiniz. Karşılığında ibadetlerinize karışılmaz, can ve mal güvenliğiniz korunur.
0: Böylece Hire ile anlaşma yapıldı. Yıllık cizye karşılığında barış

0: tesis edildi. İbadet serbestliği tanındı. Şehir savaşla yerle bir olmadan İslam yönetimine girmiş oldu.
1: Elhamdülillah. Bazen şehir kapıları kılıçla, bazen adaletle açılır. Önemli olan insanların zulüm görmemesidir.
0: Hire'nin ardından Enbar kuşatıldı. Şehir halkı çevresine hendek kazmıştı. Halid hendekleri doldurttu, askerler geçit açtı ve şehir Müslümanların eline geçti. Irak cephesinde adım adım ilerleyen bir fetih dalgası oluşuyordu. Hazreti Ebubekir sadece Irak'la yetinmedi. Suriye cephesini de açtı. Bu kez karşıda Bizans'ın ağır gölgesi vardı. Şam bölgesi, Filistin, Ürdün hattı. Buralar için farklı komutanlar görevlendirildi.
1: Amr bin el-As, sen Filistin tarafına gideceksin. Şurahbil bin Hasene, sen Ürdün hattına yürüyeceksin. Yezid bin Ebi Süfyan, sen de Şam bölgesinde fetih hareketine katılacaksın. Hedefiniz sadece toprak değil, istikrar ve otoritedir. Disiplini kaybetmeyeceksiniz.
2: Ey halife! Bizans, Arap kabilelerine benzemez. Düzenli orduları, şehirleri, zırhlı birlikleri vardır. Ama fırsat bulursak dengesini bozabiliriz.
3: Bize düşen emre itaat ve istikrardır. Zorlanırsak haber göndeririz.
0: Nitekim Suriye cephesinde ilerleyen Müslüman birlikleri, Bizans kuvvetlerinin büyüklüğü karşısında Medine'ye haber yolladı. Karşılarındaki kuvvetlerin on binlerle ifade edilen büyük bir Bizans ordusu olduğu bildiriliyordu. Theodoros komutasında çok kalabalık bir ordu görevlendirilmişti. Suriye'den gelen yardım talebi üzerine Hazreti Ebubekir çok kritik bir karar verdi. Irak'ta bulunan Halid bin Velid'in Suriye'ye geçmesini emretti. Bu karar tek bir cepheyi değil, iki büyük alanı birlikte düşünen yüksek bir stratejik bakışın ürünüydü.
4: Ey Halid, halife sana emrediyor. Irak'ta yerine Müsenna bin Harise'yi bırak. Sen Suriye cephesine yardım etmek için derhal hareket et.
5: Öyleyse beklemeyiz. Irak'ta işleri teslim eder, Şam yoluna düşeriz. Düşman bizi bir cephede sanırken, öteki cephede karşısına çıkarız.
0: Halid, Suriye yolunda ilerlerken, Dûmetül Cendel'i fethetti. Ardından Şam bölgesine ulaştı. Bölgedeki ordularla birleşti ve kısa süre içinde başkomutan gibi hareket eden merkez isim haline geldi. Medine'ye bu haberler ulaşırken Hazreti Ebubekir cepheleri tek tek takip ediyor ama her şeyin merkezine yine Allah'a güveni koyuyordu.
1: Irak'ta başlatılan yürüyüş Suriye'de yeni bir dengeye dönüşüyor. Bu sadece askeri hız değil, Allah'ın kapıları peş peşe açmasıdır. Ama zafer geldi diye gevşemek yok.
0: Halid'in Suriye'ye geçişinden sonra bölgedeki denge değişti. Busra kısa bir kuşatmadan sonra fethedildi. Bu fetihle birlikte Suriye hattında Müslümanların eli güçlendi. Ama asıl büyük karşılaşma henüz gelmemişti. Ecnadeyn. Burası Kudüs'ün batısında Remle ile Beytül Cibrin arasında kritik bir mevkiydi. İki ordu burada karşı karşıya gelecekti.
2: Bizans ordusu kalabalık ama birleştiklerinde hantallaşıyorlar. Biz hareket kabiliyetimizi korursak onları çözebiliriz.
5: Merkez sağlam tutulacak. Kanatlar dikkatli olacak. Dağılmak yok. İlk darbede psikolojik üstünlük almamız gerek.
6: Adamlar yorgun ama moralli. Irak'tan gelenlerin tecrübesi ordunun havasını değiştirdi.
0: Medine'de Hazreti Ebubekir'e cephelerden haberler gelmeye devam ediyordu. O yaşlı bedeniyle Medine'deydi ama zihni ve duası cephelerin üzerindeydi.
1: Allah'ım, bu askerler şöhret için değil, senin dinin için yürüdü. Kalplerine sebat ver, ayaklarını sabit tut. Onları kibirle değil, şükürle zafere ulaştır.
0: Ve Ecnadeyn günü geldi. Müslüman birlikleri Halid'in liderliğinde birleşmişti. Toplam sayı yaklaşık 20.

0: 24 bin civarındaydı. Karşılarındaysa Bizans'ın çok daha kalabalık birlikleri vardı. Savaş başladığında ilk anlarda demirle demir, sabırla gurur çarpıştı.
1: Safı bozmayın, merkezi koruyun.
2: Sağ kanat direniyor, ileri!
3: Çözülmeyin, bir adım geri yok. Düşmanın çokluğu kalbinize girmesin.
0: Ecnadeyn'de Müslümanlar kesin bir başarı elde etti. Bizans birlikleri ağır kayıplar verdi. Kaynakların anlattığına göre binlerce Bizans askeri öldürüldü. Müslümanlarsa daha sınırlı ama kıymetli şehitler verdi. Bu zafer Suriye cephesinde geri dönülmez bir eşiğin aşılması demekti. Medine'ye ulaşan haber Hazreti Ebubekir'in yüreğine hem sevinç hem hüzün taşıdı. Sevinç İslam ordularının ilerleyişiydi. Hüzünse şehitlerin ayrılığı.
4: Ey halife, Ecnadeyn'de zafer bizim oldu. Bizans geri çekildi. Cephede büyük başarı kazanıldı.
5: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama zafer haberiyle birlikte şehitlerin isimlerini de getirir insan. Onların ailelerini unutmayın. Zafer sadece hayatta kalanların değildir. Şehitlerin kanı da bu zaferin içindedir.
0: Hazreti Ebubekir, Ecnadeyn zaferinin sonucunu öğrendikten kısa bir süre sonra vefat etti. Böylece onun başlattığı Irak ve Suriye yürüyüşü bundan sonra da devam edecek ama temel istikametini o vermiş olacaktı. Hazreti Ebubekir dönemi sadece iç karışıklıkların bastırıldığı bir dönem değildi. Aynı zamanda ümmetin yönünü belirleyen kurucu bir eşikti. O, önce Arabistan'daki kabile çözülmesini durdurdu. Merkezi otoriteye alışık olmayan, kendi kabile reisine bağlı yaşamayı benimsemiş toplulukları yeniden ümmet bilincinde topladı. Kabile rekabetinin, yerel asabiyetin, Kureyş otoritesini kabul etmeme duygusunun nasıl fitne doğurduğunu gördü. Sonra bu iç dağınıklığı bastırdıktan sonra Müslümanlara daha büyük bir ufuk açtı. Irak'a ordu sevk etti. Müsenna'yı görevlendirdi. Halid'i doğru zamanda doğru cepheye kaydırdı. Hire'de müzakereyi, Enbar'da kuşatmayı, Suriye'de koordinasyonu, Ecnadeyn'de belirleyici darbeyi aynı stratejik aklın parçaları olarak yönetti. Bu yüzden onun dönemi yalnızca ilk halife dönemi değil, aynı zamanda ümmetin içten dışa taşan ilk büyük istikametinin dönemidir. Hazreti Ebubekir son nefesine kadar aynı cümleyi yaşadı. Dün mağarada Allah bizimle beraberdir diye güvendi. Bugünse orduları iki büyük sınıra gönderirken aynı tevekkülle yürüdü. O korkudan cesarete, dağınıklıktan nizama, yerellikten ümmet ufkuna geçişin en berrak adıdır. Ve belki de bu bölümün bize bıraktığı en büyük cümle şudur: birliği koruyamayanlar ufuk açamaz. Ufuk açamayanlar da birliği uzun süre koruyamaz. Hazreti Ebubekir ikisini de yaptı. Hazreti Ebubekir halifeliğin gerektirdiği ümmetin yükünü sırtlamış ve ömrünü davasının mücadelesiyle geçirmişti. Bir sonraki bölümde İslam'ın ilk halifesi Hazreti Ebubekir'in son zamanlarına şahitlik edeceğiz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Bakara Suresi 1.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.

0: Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Hümeze Suresi.

0: Uydurmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O, Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Âl-i İmran suresi 37 ve 38. ayetler.
4: Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye

0: her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" derdi. O da "Bu Allah katından," diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin," dedi.
1: En'am suresi 85.
2: Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi.
1: Enbiya suresi 89 ve 90. ayetler.
3: Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın," diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

قد خلت من قبله الرسل

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et" demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Hud suresi 88. ayet.
3: Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm

0: yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Fecr Suresi.

والفجر وليال عشر والشفع والشفع

فأكثروا فيها الفساد.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun. 10 geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin, Hud'un kavmi Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerden azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın

0: Ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
0: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kureyş Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. İnşikak Suresi.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Subhane Rabbiyal Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 16. Bölüm. Hazreti Hatice'nin Hediyesi.
3: İslamiyet'ten önce Mekke'de yaşayan ve Kabe'nin hizmetinde bulunan Kureyş'le akrabası ve müttefiki bazı kabilelere Humus, onların dışında kalanlara ise Hille deniliyordu. Humus, mutaassıp, cesur ve kahraman olmak anlamındaki Hames maslarından gelen Ahmes'in çoğulu olup, dini inanç ve yaşayışları konusunda katı ve tavizsiz, güçlü ve cesur olmaları sebebiyle kendilerine bu ad verilmiştir. Bir grup Mekkeli, Hazreti Muhammed'le konuşmak ve şikayetlerini dile getirmek için Ebu Bekir'in yanına gelir.
4: Nedir Muhammed'le sorununuz? Ne konuşmak istediniz?
5: Kabe'nin Rabbi şahittir ki, Abdullah oğlu Muhammed'le sorunumuz yoktur. O güvenilir bir dost, iyi bir insandır.
4: Peki neden konuşmak istediniz onunla ilgili?
5: Onun bizimle sorunu var ey Ebu Bekir. Humus'un kurallarını yok sayar, uygulamaz.
4: Muhammed bir şey yapıyorsa doğru yapıyordur.
5: Belki de Muhammed Varaka bin Nevfel, Zeyd bin Nüfeil gibi tek tanrı inancına sahiptir.
6: Muhammed ne düşünürse düşünsün, Kureyş ona karşı ve Humus'u takip etmekten asla vazgeçmez.
7: Neden ağlarsın Ümmü Eymen? Muhammed'in yanındasın. Onun durumu da hiç olmadığı kadar iyi. Bu durum seni mutlu etmez mi de halen gözlerinden yaş geliyor?
8: Beni kölelikten attı. Bana özgürlüğümü verdi.
7: Ne güzel işte.
9: İlk kez özgürlüğünü kazanan birini ağlarken gördüm.
8: Evet efendim, kötü bir şey. Ben özgürlüğüme kavuştum diye ağlıyorum.
7: Ubeyd bin Zeyd ile evlendirerek cömertlik yaptığını biliyorum. Artık güzel bir yuvan, evin var Bereke.
9: Sen bizim ailemizdensin Bereke. Sen üzgünsen biz de üzgünüz. Sen mutluysan biz de mutluyuz.
8: Ben de onu çok seviyorum. Ondan bir an bile uzakta kalmak istemiyorum. Ondan uzak kaldığımda yüreğim burkuluyor.
9: O da seni seviyor. Hem ne diyor devamlı Muhammed? Ümmü Eymen annem Amine'den sonra ikinci annem sayılır. Şimdi seni böyle görse Muhammed üzülmez mi? Onun yüreği kırılmaz mı?
7: Seni ne kadar sevdiğini biliyoruz Ümmü Eymen. Sil gözyaşlarını.
8: Muhammed'imin gözünden dökülecek bir damla yaş beni ateşlerde yakar efendim.
7: O zaman sil gözyaşlarını, sil Ümmü Eymen.
10: Hoş geldin hakim. Dönmüşsün ukazdan. Nasıldı? Kalabalık mıydı panayır?
11: Hoş bulduk hala. Hiç olmadığı kadar kalabalıktı bu yıl. Dünyanın her yerinden tüccarlar mallarını satmak için oraya gelmişti. Şairler en güzel şiirlerini okuyorlardı. Keşke sen ve

0: Ahmet de gelseydiniz.
1: Sen bizim yerimize gittin Hakim. Senin orada mutlu olman, inan beni ve enişten Muhammed'i de mutlu etmiştir.
0: O nasıl?
1: O da iyi.
0: Yine Hira mağarasına mı gitti?
1: Orada olmak ona ayrı bir mutluluk veriyor. Saatlerce orada sessizlik içinde oturuyor.
0: Peki hala sen, sen mutlu musun?
1: Nasıl anlatsam? O kadar mutluyum ki Hakim onun yanındayken. Ne kadar söz söylesem azdır bu mutluluğu anlatmak için. Kelimeler yetmez. Onunla evlendiğim için Kabe'nin Rabbine ne kadar şükretsem azdır.
0: Daim olsun mutluluğunuz halam. Sevdiğim iki insanı mutlu görmek beni de mutlu ediyor.
1: Yanındaki kimdir?
0: Ukas panayırından satın aldım. Güçlü, kuvvetli, oldukça zeki birisi. İzin verirsen sana hediye etmek isterim.
1: Bu hediyen için teşekkür ederim Hakim. Adın nedir senin delikanlı?
2: Zeyd bin Harise.
1: Hangi kabiledensin?
2: Kelp kabilesindenim efendim.
1: Kelp kabilesinden Zeyd bin Harise. Gözlerinde hüzün var. Büyük ihtimalle esir olduğun içindir. Ama burası senin evin olacak, unutma bunu. Yeni evine hoş geldin. Kendini köle olarak hissetme, öyle görme. Sen bizim yardımcımızsın.
0: Halam Hatice hem cömert hem asildir. Yüreği de büyüktür. Onun bir dediğini iki etme Zeyd bin Harise.
3: Kelp kabilesine mensup Zeyd, aslen hür olduğu halde annesiyle akrabasını ziyarete giderken kaçırılıp köle olarak Mekke'deki Ukas panayırında satılığa çıkarılmış, Hatice validemizin yeğeni Hakim bin Hizam onu satın alarak halasına hediye etmişti. Daha sonrasındaysa Hatice validemiz onu Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hediye etti.
1: Bak kocam Muhammed, bu Zeyd bin Harise. Bilirim kimsenin sana hizmet etmesini istemezsin. Ama arzu edersen sana hediye etmek, onu senin hizmetine vermek isterim.
4: Nasıl bir histir bu Kabe'nin Rabbi? Kimdir bu? Ne olur beni hizmetinize alın efendim, ne olur.
3: Zeyd'in kabilesinden hac için Mekke'ye gelenler kendisini görüp tanıdılar ve dönüşte durumu ailesine bildirdiler. Babası Harise ile amcası Ka'b yanlarına Zeyd'in fidyesini de alarak Mekke'ye geldiler. Hazreti Peygamber'den onu geri istediler. Resulullah Zeyd'i ailesiyle görüştürdü ve dilerse kendileriyle gidebileceğini söyledi.
4: Bilirim, onlar benim ailemdir, kabilemdir efendim. Siz de beni onlara vermek istersiniz. Ama arzu ederseniz sizinle kalayım. Sizin yanınızda kalayım. Beni bundan mahrum bırakmayın. Beni sizden uzakta yaşamaya mahrum bırakmayın.
3: Bu olaydan sonra Resul-ü Ekrem Zeyd-i Kabe'nin bitişiğindeki Hicr mevkiine götürüp, şahit olun, Zeyd benim oğlumdur, o benim mirasçım, ben de onun mirasçısıyım, dedi ve ardından onu azat etti.

0: Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ali Burak Baldöken Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler
1: Euzubillahimineşşeytanirracim

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed, kitaptan sana vahyedileni oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette

0: en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Furkan Suresi 35 ila 44. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara, ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin, dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun, senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceyi alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Buruç Suresi 1-9.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rad Suresi 16. Ayet.
4: De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tır de. De ki, onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar, mabutlar mı edindiniz? De ki, körle gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratmayla Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir.
1: Nahl Suresi 22. Ayet.
5: Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte. Kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.
1: Taha Suresi 8. Ayet.
6: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
1: Enbiya Suresi 22. Ayet.
7: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de

0: düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
1: Fatır Suresi 3. Ayet.
2: Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. İsra Suresi 23 ila 30. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki, Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Dua, ibadetin ta kendisidir.
4: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Kasas suresi 16. ayet.
5: Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet.
4: Kasas suresi 21. ayet.
6: Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.
7: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. Zümer Suresi 73 ila 75. ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Kehf Suresi 23 ila 26. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. De ki, kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür, o ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Taha Suresi 1-12. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-ha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslendi.

bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam, dalındayken satın aldığı meyveler afete uğrayınca zarar etti ve borcu çoğaldı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ona bağışta bulunun demesi üzerine insanlar ona sadakalarını verdiler. Fakat bu yardımlar borcunu ödemeye yeterli gelmedi ve bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın alacaklılarına şöyle dedi: "Bulduğunuzu alın. Bundan başka yapabileceğiniz bir şey de yoktur."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İflas, kişinin yüklü miktarda borçlanması ve artık borçlarını ödeyemez hale gelmesidir. Bu duruma düşen müflisin mal varlığının ve alacaklarının toplamı borçlarını karşılamaya yetmemekte, kısacası bu kişi maddi bakımdan çökmektedir. İslam öncesi dönemde örnekleri görülen iflas sebebiyle Araplar borçluyu zor duruma düşürecek kadar sıkıştırıyor, borcundan dolayı hür bir insanı bile satabiliyorlardı. İslam'ın ilk zamanlarına kadar süre gelen bu uygulama, eğer borçlu darlık içindeyse eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır ayetinin inmesiyle sona ermiştir. Resulullah zamanında bir adam, dalındayken satın aldığı meyveler hastalık nedeniyle ziyana uğrayınca zarar etmiş ve meyveleri almak için ödünç aldığı parayı ödeyememişti. Gün geçtikçe borçları daha da artmış, alacaklıları onu sıkıştırmaya başlamıştı. Durumu öğrenen Hazreti Peygamber ashabına, "Ona bağışta bulunun," dedi. Allah Resulü'nün bu isteği üzerine ashab ellerinden geleni esirgemeyerek ona yardımda bulundular. Fakat elde edilen meblağ adamın borcunu ödemesine yetmedi. Bunun üzerine Resulullah adamın alacaklılarına, "Bulduğunuzu alın. Bundan başka yapabileceğiniz bir şey de yoktur," dedi ve artık onun üzerine daha fazla gidilmesine engel oldu.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Hakan Tosun. Tevbe Suresi 111 ila 113. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Azim olan Allah doğrusu.

0: An mutluluktur. Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Zümer Suresi 10 ila 18. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. De ki, kuşkusuz bana, kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmem emredildi ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. O putperestlere de ki, ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Ve ekle, kesin olan şu ki, asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Bilesiniz ki kesin hüsran işte budur. Onların üstünde kat kat ateş olacak, altlarında da böyle katlar bulunacak. İşte Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Sahte tanrılara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yusuf Suresi 80-86. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah, Yusuf'a vah, dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın, dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirette verilecek hesabın nasıl olacağını Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İsra Suresi 13 ve 14. ayetler.
4: Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir.
1: İsra Suresi 71 ve 72. ayetler.
5: Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada körlük ettiyse, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır.
1: İbrahim Suresi 51. Ayet.
6: Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.
1: Ali İmran Suresi 30. Ayet.
7: Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Osman Bostancı. Tahrim Suresi 6-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. Bakara Suresi 177 ila 182. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi, öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da

Aşrı Şerif. Okuyan Erdal İlhan. Sa'd Suresi 1-14. Ayetler.

كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ فَحَقَّ عِقَابِ.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sağ. O şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah'ın sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi? Diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi evinde misafir eden, Türkiye'de Eyüp Sultan olarak bilinen sahabi. Medineli Hazreç kabilesinin Neccaroğulları kolundandır. Babası Zeyd bin Küleyb, annesi Hint binti Sa'd'dır. Asıl adı Ebu Eyüp Halid bin Zeyd'dir. Ebu Eyüp hicretten 2 yıl kadar önce 40 yaşlarındayken hanımı Fatıma binti Kays'la birlikte Müslüman oldu. 622 yılında Medineli ilk Müslümanlarla Hazreti Peygamber arasında yapılan ve Akabe biatları olarak bilinen bağlılık yemini buluşmalarının ikincisine katıldı. Bu biattan kısa süre sonra Resulullah'ın Medine'ye gelmek üzere hicret yolculuğuna çıktığını haber alan Ebu Eyyub her gün şehrin dışına çıkıp onu bekledi. Nihayet Resul-i Ekrem Medine'ye ulaşınca herkes gibi o da bu şerefli misafiri kendi evinde ağırlamak istedi. Hazreti Peygamber kimseyi gücendirmemek için devesinin çökeceği yere en yakın eve misafir olacağını söyledi. Serbest bırakılan deve Ebu Eyyub'un evinin yanında çökünce kendi evi ve mescidi yapılıncaya kadar yani 7 ay onun misafiri oldu. Bundan dolayı Ebu Eyyub Mihmandar-ı Nebi, Hazreti Peygamber'i ağırlayan kişi unvanıyla anılır. Ebu Eyyub'un evi hicretten sonra kısa zamanda İslamiyet'in öğretildiği bir mektebe dönüştü. Hazreti Peygamber burada fakir muhacirlere yemek verir, kendisine sunulan hediyeleri dağıtırdı. Ev sahiplerine her vesileyle dua eder, onların bolluğa kavuşmalarını, huzur ve afiyet içinde olmalarını dilerdi. Resul-i Ekrem kendi evine taşındıktan sonra da zaman zaman Ebu Eyyub'un evine misafir olurdu. Hazreti Peygamber'le birlikte bütün gazvelere katılan Ebu Eyyub, savaş zamanlarında ve tehlikeli durumlarda onun yanından ayrılmaz, bazı geceler çadırı etrafında nöbet tutardı. Barış zamanlarında da Medine'ye gelen elçilerin ağırlanmasında hizmet eder, evini misafirlere açardı. Hazreti Peygamber'in vefatı sonra Ebu Eyyub, Hazreti Ebu Bekir devrinde dinden dönenlerle yapılan Ridde savaşlarına, Hazreti Ömer zamanında Filistin, Şam ve Mısır fetihlerine katıldı. Hazreti Ömer döneminde yeni Müslüman olanlara dini öğretmek üzere görevlendirildi ve insanların dini konularda sorduğu sorulara cevap, fetva verdi. Hazreti Osman döneminde Kıbrıs seferine çıkan Müslümanlara ait ilk donanmada gönüllü olarak yer aldı. Hazreti Ali, halifeliği döneminde Irak'a gittiğinde onu Medine'de yerine vekil bıraktı. Haricilerle ve Muaviye ile yapılan savaşlarda Hazreti Ali'nin yanında yer aldı. Nehrevan Savaşı öncesinde Hazreti Ali tarafından ara bulucu olarak görevlendirildi. O da bazı haricilerin görüşlerinden vazgeçmelerini sağladı. Hazreti Ali'nin Basra valisi olan Abdullah bin Abbas, şehre gelen Ebu Eyyub'a, "Senin vaktiyle Hazreti Peygamber'e yaptığın gibi bugün de ben sana hizmet etmek istiyorum." diyerek konağını ona tahsis etmiş, ayrıca kendisine yüklü miktarda para ve değerli hediyeler vermiştir. Hazreti Peygamber döneminde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen, okur yazar olduğu için onun katipleri arasında yer alan Ebu Eyyub, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra Kur'an ayetlerinin derlenip kitap haline getirilmesi için çalışan heyet arasında yer almıştır. Resulullah'ın eğitiminden geçmiş bir sahabi olarak onun sünnetine çok önem verir, bir yanlışlık gördüğünde doğrusunu anlatır ve sünnetin uygulanmasına çalışırdı. Haksızlıklara tahammül edemez, doğru bildiğini söylemekten çekinmezdi. Medine döneminde Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmadığı halde hadis rivayet etme konusunda çok titiz davrandığı ve çoğu vaktini savaşlarda geçirdiği için Ebu Eyyub'dan sadece 150 kadar hadis rivayet edilmiştir. Kendisinin bilmediği bir hadisi bizzat Hazreti Peygamber'den duyan sahabi Ukbe bin Amir'den öğrenmek üzere Medine'den Mısır'a kadar gitmesi, sonraki yüzyıllarda ilim tahsilinin en önemli unsurlarından biri haline gelen yolculukların, rihlenin belki de ilk örneğidir. Hazreti Ali'nin vefatından sonra 8 yıl kadar daha yaşayan Ebu Eyyub,
ilerlemiş

0: yaşına rağmen cihada katılmaktan hiç geri durmadı. Hazreti Peygamber'in "İstanbul bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur" müjdesine nail olmak için 90 yaşlarındayken Müslümanların ilk İstanbul kuşatmasına katıldı. Ancak kuşatma devam ederken hastalanarak 669 yılında vefat etti. Cenaze namazını ordu kumandanı Yezid bin Muaviye kıldırdı. Vasiyeti üzerine surlara en yakın yere defnedildi. Durumu öğrenen Doğu Roma İmparatoru, kuşatma kalktıktan sonra onun cesedini kabrinden çıkarıp vahşi hayvanlara yedireceğini söylemiş, fakat böyle bir şey yapıldığı takdirde İslam ülkesinde yaşayan Hristiyanlara ve kiliselere misilleme yapılacağı tehdidi üzerine kabre dokunulmayacağına dair teminat vermiştir. Ve asırlar boyunca kabir itina ile korunmuştur. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi öncesinde Latin istilalar nedeniyle kayıp durumda olan kabir, fetihten sonra Fatih'in hocası Akşemseddin'in araştırması sonucunda yeniden belirlenmiştir. Fatih Sultan Mehmed, Ebu Eyyub'un kabri üzerine bir türbe ve yanına cami ile birlikte medrese, hamam ve aşhane imaretten oluşan bir külliye inşa etmiştir. Külliyenin bulunduğu bölge daha sonra Eyüp Sultan olarak anılmış, Ebu Eyyub el-Ensari de halk arasında Eyüp Sultan diye meşhur olmuştur. Sonraki Osmanlı idarecileri de külliyeyi koruyup geliştirmişler, padişahların tahta çıkışında kılıç kuşanma törenleri, cülüs merasimi Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesi önünde yapılmıştır. Tarih boyunca Müslümanların yoğun ilgi gösterdikleri türbe ve çevresi bugün de Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Rum Suresi 33 ila 40. Ayetler.

0: Şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Hadi şimdilik yararlanın. Ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Mürselat Suresi 1-40. Ayetler.

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup eser

0: Bilenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de düşman milletlere karşı tutumun nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 28.
5: Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır.
3: Ali İmran Suresi 73.
6: Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Kaf Suresi 16 ila 25. Ayetler.

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği

0: Verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melekle gelir. Ona andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der. Atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
0: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa suresi 32 ila 35. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vavra'da.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Haç Suresi 26 ila 33. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atiki, Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının. Yalan sözden kaçının. Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini, kurbanlıklarını yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından, Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik, Kabe'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en doğru bilgidir.
2: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Mü'minun Suresi 12-17. Ayetler.

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik. Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaradanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
4: El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batın. İlk olan O, son olan O, görünen O, gizlenen O. Her şey O'ndan.

ve hiçbir ömür mukayese edilemez. Geride sadece Allah kalır. Allah'ın bazı nitelikleri El-Baki olmasıyla irtibatlıdır ve bunlar isim değil, nispet kabul edilir. Allah El-Evvel, yani ilktir. İlk olması iki anlama gelir. Birincisi, o varlığını kimseden kazanmamıştır. Onun varlığı kendindedir ve yokluğu düşünülemez. Bu bakımdan ilk olmak, ezeli var olmak demektir. Bu varlığa yokluğun sebkat etmesi düşünülemez. Allah için ezel, iftitahül vücudu, yani varlığının başlangıcını düşünmemek demektir. Allah için nerede sorusu anlamsız olduğu gibi, ne zaman sorusu da anlamsızdır. Aklın bu husustaki araştırması ve merakı hüsranla neticelenir. İkinci anlamıyla el evvel, bütün varlıkların ilkesi olmak demektir. Bu durumda el evvel, mebde-i evvel, yani ilk ilke demektir. Bütün varlıklar ondan meydana gelir ve her şey o ilk olduğu için var olmuştur. Bu bakımdan bütün varlıklar mümkün ve hadis yaratılmış olmada müşterektir. Allah el evvel olmakla birlikte el ahirdir. Ahir son demektir. Bu durumda eşya el evvel ve el ahir arasında bulunur. El evvel Allah'tan var oldukları gibi varlıkları da el ahir Allah'a ulaşır. El evvel ismi Allah'ın kadimliğini anlatırken el ahir ismi onun baki olmasını beyan eder. Çünkü her şey yok olacak ve sadece Allah baki kalacaktır. Öte yandan bu durum Allah'ı basit bir ilke olarak alemin kaynağı olmaktan çıkararak dinamik bir alem ve varlık yorumuna kapı aralar. Çünkü el evvelden var olan varlıklar bir silsile halinde birbirlerinden var olmakla el evvelden uzaklaşırlar. Özellikle südur teorisiyle yaratılışı açıklayan düşünürler buna dikkat çekmişlerdir. Bu teoriyle alemi açıklayanlara göre el evvelden sadece bir akıl çıkar. Ondan sonra meydana gelen her şey el evvelden dolaylı var olur. Bu teoriyle alimi açıklayanlara göre el evvelden sadece bir akıl çıkar. Ondan sonra meydana gelen her şey el evvelden dolaylı var olur. Bu yaklaşımla her var olan el evvelle kendisinden sonra gelen arasında bir perde haline gelir. Böylece zaman içinde var olanlarla el evvel arasında büyük perdeler, engeller ortaya çıkar. Böyle bir yaklaşımla Allah'a ulaşmak için el evvelle varlık arasında engel teşkil eden bütün varlıkların ve özellikle maddenin ve ilgilerinin terk edilmesi gerekir. İslamsa Allah'ı varlıkların ilkesi olarak zikretmenin ardından onu el-ahir diye niteler. Bu durumda varlıkların istikameti Allah'tan ve Allah'a doğru bir yolculuk haline gelir. Başı Allah ve sonu Allah. O halde var olmak Allah'tan uzaklaşmak değil, ona yaklaşmak demektir. Bir ayet-i kerimede Allah içiniz ve ona dönücüyüz buyurulur. Bu ayet-i kerime Müslümanların sıkıntı anlarında, bilhassa hayat memat durumu olduğunda okudukları bir ayettir ki tevekkülü ve teslimi anlatır. Bir hafız bahsi geçen ayet-i kerimeyi okuduğunda Bayezid-i Bistami'nin "Şimdi neredeyiz ki?" dediği nakledilir. Çünkü ayet-i kerimeyi yüzeysel okumak Allah'la yarattıkları arasında uzak bir mesafe olduğunu akla getirebilir. Bu durumda Allah'tan başka iki nispet ismi bu yanılgıyı ortadan kaldırır. Bunlar Ez-Zahir ve El-Batın isimleridir. Bunlar birbirine nispetle ve en nihayetinde insana göre anlam kazanan nısbi isimlerdir. Bu iki isim varlığın görünen veya gizli kalan kısımlarının da Allah'tan bir uzaklaşma veya onu ikincileştirebilecek bir şey olmadığını gösterir. Hiç kuşkusuz bu iki ilahi ismin yorumu diğerlerinden daha çetindir. Çünkü Ez-Zahir görünen, ortaya çıkan demektir. Ve Müslümanların büyük kısmı için bu ayetin anlamı belirsizdir. Allah'ın Ez-Zahir olması ne anlama gelir? Pek çok Müslüman için bu isim bu nedenle nimetleri ortaya çıkan anlamına gelir. Çünkü Ez-Zahir ismine doğrudan Allah'la irtibatlı bir anlam vermek güçtür. Bu yorumla bakınca El-Batın ismi ise varlıktan gizlenen, gaip olan demektir. Ancak Sufi metafizikçiler el-evvel ve el-ahirde olduğu gibi bu isimlere varlık anlamı yükleyerek daha güçlü bir yorum getirmişlerdir. Onlara göre her şeyden önce varlık Hakk'ın varlığıdır. Bu varlığın iki durumu vardır. Bir yandan zuhur ederken aynı zamanda gaip kalır. Hak zuhur ederken batın kalandır. Bu sebeple zuhur eden kısmı halk, yani yaratılmış

Yaratılmış diye isimlendirilirken batın kalan kısmı hak diye isimlendirilir. Bununla birlikte taksim ve parçalanma söz konusu değildir. O halde Allah hem el evvel, hem el ahir, hem ez zahir, hem el batındır. Bu durumda insan için Allah en yakın varlık olur. Allah'la insan arasında zamansal ve mekansal bir boşluk olmadığı gibi herhangi bir şekilde varlıklar silsilesi nedeniyle Allah'la arada bir engel yoktur. Bu dört ilahi isim, alemdeki nedenselliği tamamen ortadan kaldırabilecek şekilde Allah'ı aynı anda aşkın, içkin ilkesiyle tanımak demektir. Sehl bin Abdullah Tüsteri'nin daha önce aktardığımız cümlesi bu kez yeni bir anlam kazanır. Allah'ı zıtları birleştirici olmak özelliğiyle tanıdım. Bir sufi bu sözü açıklarken, zıtları birleştirmekle bildim diyerek özelliği kelimesini zait addeder. İnsan ve alem ilki olarak Allah'tan var olurken Allah el-ahir ismiyle onu ihata eder. Bu durumda insan ve alem el-evvel ve el-ahir arasında ihata edilmiş olur. Rahman arşı istiva etmiştir. Ayeti kerimesini hatırlayalım. Arş bütün alemi ihata eden ilahi taht demektir. Ve Rahman oraya yerleşmiş olmakla varlıktaki her şeyi merhum haline getirmiştir. Alemde rahmetten nasip olmayan yoktur. Olsaydı var olmazdı. Ez-zahir ve el-batınsa varlığı içinden Allah'a bağlayarak arada herhangi bir boşluk bırakmaz. O halde bu isimler gerçekte Hakk'ın yakınlığını anlatır. Şimdi Bayezid-i Bistami'nin cümlesine yeniden dönebiliriz. Bayezid şöyle sormuştu: "Şimdi neredeyiz ki?" Bu sorunun cevabı hiç kuşkusuz her yerde hazır ve nazır olan bir Allah inancıyla birlikte "yine Allah'layız" şeklinde olabilir. Ancak bu kez başka bir sorun ortaya çıkar. Biz nereye geldik? Yoksa gelmedik mi? İbnül Arabi, Ekber, büyük imam diye tavsif ettiği Bayezid'in bu cümlesini tamamlayarak şöyle bir açıklama getirir. Evet, Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz, şimdi de Allah'ın bir ismiyle beraberiz. O halde varlık, insanın ilahi isimler arasında yolculuğu olarak açıklanabilir. Ömrümüz Allah'ın farklı isimlerini tanımakla geçer. Yolculuk isimlerdedir ve varış yine isimleredir. Bunlar doğrudan ilahi zatla ilgili isimlerdir. Her şeyin sebebi Allah'ın bilgisidir. Müslüman entelektüeller arasındaki bütün tartışmaların kaynağı da esas da bu konudur. Allah'ın bilmesi ne demektir? Allah kendisini bilir. Tümel ve tikel olmak üzere her şeyi bilir. Bu bilgiler kendisinde çokluk meydana getirmediği gibi bunların herhangi birisi de Allah'ın zatıyla ilgili niteliklere zarar vermez. Allah hakkındaki her bilgi veya her hüküm ilahi zatın isimleriyle birlikte düşünülür. Başka bir anlatımla, aleme dair isimler teşbih anlamı verirken her teşbih tenzihle tashih edilir. Tenzih edilmeyen her teşbih putperestlik demek iken sadece tenzihse insanı deizme götürür. Dini düşüncede hakikat, cem beynet tenzih ve teşbih, yani tenzihle teşbihin bir edilmesinde bulunmuştur. İslam'ın marifet anlayışı budur. Ve Hazreti Peygamber Allah hakkında bu bilgiyi getirmekle akla ve hayale, kısaca insanın bütününe hakkını vermiştir. Bunun için adalet, yani her şeyi yerli yerine koymak Hazreti Peygamber'in temel niteliği olmuştur. Alemlere rahmet olarak gönderilen önce insan için rahmet oldu. O olmasaydı alemler olmazdı zaten.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi: ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki: hayır, korkma. Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin: şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi: seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi: ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kaktığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Rahman Suresi 26 ila 45. ayetler.

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz. Ey cinler ve insanlar! O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızı

0: Yıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ayın belirli bir vakte kadar seyrettiğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Lokman Suresi 29 ve 30. ayetler.
5: Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.
3: Fatır Suresi 13. ayet.
6: Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Kıyamet Suresi 1-40. Ayetler.
1: أعوذ

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O, peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Haydi şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir, azim olandır.

0: Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Vav Radyo'da.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. İbrahim Suresi 24 ila 31. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın. Çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu Tefsir. En büyük zulüm

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: "Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte onlar güvendedir ve onlar doğru yolu bulanlardır." Ayeti yeni inmişti. Ashab-ı kiram buradaki zulüm uyarısından endişe duydu. Allah Resulüne gelerek şöyle dediler: "Hangimiz imanına zulüm bulaştırmamıştır ki?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Buradaki zulüm sizin anladığınız anlamda değildir. Siz lokma

ve zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır ayetleri böylesi bir zulümden söz eder. O halde şirk, insan tarafından Allah'a karşı yapılan en büyük haksızlık ve suçtur. Çünkü şirk koşan kişi, kendisini yaratan ve yaşatan Allah ile bu üstün vasıfların hiçbirine sahip olmayan cansız varlıkların eşit olduğunu iddia ederek Allah'a karşı nankörlük yapmaktadır. Şirkin, Yüce Allah'ın hukukuna yapılan büyük bir haksızlık olduğunu söylemiştik. Bundan dolayı İsrailoğullarının buzağa tapınmaları, onu Tanrı olarak benimsediler ve zalimlerden oldular şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca Allah Teala son elçisine şu uyarıyı yapmıştır: Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz zulmedenlerden olursun. Görüldüğü üzere burada Allah'a şirk koşmak zulüm olarak nitelenmiştir. Şirk, hesap gününde affedilmeyecek bir suçtur. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başka her şeyi dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan tam bir sapıklığa düşmüştür. Yine ayette Hazreti Peygamber'e şu uyarının yapıldığı görülmektedir: Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: Eğer Allah'a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Şirk, yüce yaratıcıya olduğu gibi aynı zamanda insanın kendi kendisine haksızlık etmesidir. Kur'an'da Allah'ın ortakları olduğunu iddia etmek, zulmün ve haksızlığın en aşırı şekli olarak anlatılmaktadır. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Bu ayet beni Abdiddar kabilesine mensup bir müşriğin yaptığı putları kastederek kıyamet kopunca Lat ve Uzza bana şefaat eder demesi üzerine inmiştir. Bununla birlikte ayetin Allah'a ortak koşan ve Kur'an'ı yalanlayan müşriklerin tümüne cevap olarak indiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ayette bütün müşriklere düştükleri hata hatırlatılmaktadır. Kimin tartıları hafif gelirse işte onlar, ayetlerimize zulmetmelerinden, inkarlarından dolayı kendilerini hüsrana, ziyana sokanlardır. Çünkü müşrikler Allah'ın birliği ilkesine aykırı büyük bir zulüm işlemişlerdi. Sonuç olarak Allah Teala'nın kendilerine tanıdığı iman ve salih amel fırsatını reddettiklerinden ebedi sevap ve ödülden mahrum kalmışlardır. Ayetteki hüsran kelimesiyle müşriklerin ahirette büyük bir kayba uğradıkları ifade edilmektedir. Bu kaybın sebebi de kendi tutum ve davranışlarıdır. Allah Teala'ya karşı yapılan zulmün diğer bir çeşidi de insanın Allah'a iftira atması, yani kendisini peygamber olarak gönderdiği iddiasıyla ortaya çıkmasıdır. Nitekim ayette bu konu şöyle dile getirilmektedir: Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diye laf eden kimseden daha zalim kim vardır? O zalimlerin ölümün boğucu dalgaları arasında çırpındıklarını bir görsen, yine meleklerin ellerini uzatmış bir şekilde haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman onların hallerine bir şahit olsan. Bu ayetin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devrinde peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetül Küzzab hakkında indiği nakledilmektedir. Bu kişi şiirsel sözler söylüyor, kendince geleceğe dair kehanetlerde bulunuyor ve kendisinin Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyordu. Yine ayette Allah'a karşı doğru olmayan sözler sarf eden ve onun ayetlerinden kibirlenerek yüz çevirip zulme sapan müşriklerden bahsedilmektedir. Bunlar şımarıklıklarına karşılık küçük düşürücü bir azapla cezalandırılacaklardır. İnananları Allah'ın mescitlerinden, yani ibadetten alıkoymak veya bunların zarar görmesi için çalışmak

en büyük zulümlerdendir. Konu ayette şöyle geçmektedir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik, ahirette de korkunç bir azap vardır. İbni Abbas'tan gelen bir rivayette bu ayetle Mescid-i Haram'da Müslümanlara ibadet etmekten alıkoyan müşriklerin kastedildiği belirtilmektedir. Bir başka yorumdaysa ayet, Mescid-i Aksa'ya saldıran ve orada ibadet eden Yahudileri engelleyen Hristiyanlarla ilişkilendirilmiştir. Fakat ayetlerin genel oluşu dikkate alındığında, burada temel bir ilkeden bahsetmek mümkündür. O da mabetlerin harap olmalarına sebep olan veya oralarda Yüce Allah'a ibadet edilmesini engelleyen herkes büyük bir zulüm işlemiş. Dolayısıyla dünya ve ahirette kendisine yazık etmiştir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. İnsan Suresi 1 ila 22. Ayetler.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık, bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysiler ile mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerinde kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenecek.

0: içeceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilik de kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, Hakk'a giden yolda en vefalı dosttur. Vav Radyo. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kavramıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahzab suresi 1. ayet.
2: Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ahzab suresi 6. ayet.
3: Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır.
1: Ahzab suresi 38. ayet.
4: Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emirleri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah, doğruyu söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya Suresi 112. ayet.
4: Ey Rabbim! Hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Necm Suresi 33 ila 62. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

فبأي آلاء ربك

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni. Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sayfelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, embriyo, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratma da öldükten sonra diriltme O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması

0: veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Bakara Suresi 87 ila 91. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhül Kudüs, Cebrail ile destekledik. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Kendilerine ellerindekini, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap, Kur'an gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce bu kitabı getirecek peygamberle inkarcılara, Arap müşriklerine karşı yardım istiyorlardı. Tevrat'tan tanıyıp bildikleri bu peygamber kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla indirdiği vahyi inkar etmeleri ne kötüdür. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkar edenlere alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denilince biz sadece bize indirilene, Tevrat'a inanırız deyip ondan sonra geleni, Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o ellerinde bulunanı, Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. De ki, eğer inanan kimseler idiyseniz daha önce niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Şuara Suresi 90 ila 104. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Ayet ve hadislerle guslün farzları.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi

0: yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nerede kaldın Ebu Hüreyre? Dedi. Ben cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim, dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallah, Müslüman necis olmaz, buyurdu.
1: Gusül, bütün vücudun temiz suyla yıkanması yoluyla gerçekleştirilen hükmi temizlik işlemini ifade eder. Halk arasında boy abdesti olarak bilinen gusül, yalnızca fiziksel bir temizlik değil, aynı zamanda ruhi ve dini bir arınma yöntemidir. İslam'ın temizlik ve ibadetle ilişkilendirdiği bu özel fiil, kişinin belirli ibadetlere hazırlanmasını sağlayan bir arınma vesilesi olarak derin bir anlam taşır. Gusül, mutlak su adı verilen nehir, pınar, kuyu, deniz, yağmur gibi doğal kaynaklardan elde edilen sularla yapılır. Guslün sebebi hükmî kirliliktir. Bu kapsamda cünüplük, hayız ve nifas halleri guslü gerektiren üç temel sebeptir. Bu haller, kişinin namaz kılmak, Kur'an'a dokunmak, tilavet secdesi yapmak, Kabe'yi tavaf etmek ve mescide girmek gibi ibadetlere yönelik ruhi ve manevi hazırlığa sahip olmadığını gösterir. Kur'an'da gusülden bahseden ayetlere göre bu işlem tüm vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkanmasını gerektirir ve bu hususta bütün alimler görüş birliği içindedir. Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre ağız ve burun içi de bedenin bir parçası sayılır. Dolayısıyla guslün üç farzı vardır. Ağza su almak, buruna su çekmek ve tüm vücudu yıkamak. Şafiler ve diğer mezheplere göre ağız ve burunu yıkamak sünnettir. Gusülde niyet, Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer mezheplere göre farzdır. Saç, sakal, kaş gibi bölgelerdeki kılların diplerine suyun ulaşması şarttır. Kadınların örgülü olmayan saçlarını yıkamaları, saç diplerinin de ıslanması gerekir. Örgülü saçlarda ise yalnızca diplerin ıslanması yeterlidir. Eğer vücutta yara varsa ve yara üzerindeki sargıyı açmak zarar verecekse, sargının üzerine meshedilebilir. İlahi bir titizlikle tavsiye edilen, vücutta iğne ucu kadar bile kuru yer bırakmama kuralı, gerçekte vücudun suyla iyice yıkanması gerektiğini ifade eder. Cünüp bir kimsenin oruca devam etmesi veya namaz vaktine kadar yıkanmayı geciktirmesi günah değildir. Ancak namazın vaktinde eda edilebilmesi için gusletmek farzdır. Başka bir ifadeyle gusül, hükmî kirliliği sona erdirerek belirli ibadetleri yapmayı mümkün kılan bir temizlenme yöntemidir. Diş dolgusu, kaplama ve deri üzerinde suyun geçmesine engelleyen boya ya da benzeri maddeler gusle engel değildir. Gusülden önce mümkünse maddi temizlik yapılmalı, ardından hükmî temizlik için tüm vücut yıkanmalıdır. Boya, hamur gibi maddeler suyun deriye ulaşmasını engellese bile guslün geçerliliğini etkilemez. Diş dolguları ve kaplamaları da aynı şekilde gusle mani değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51 ila 67. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Herkesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve delaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar. Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mümin Suresi 61 ila 68. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. Ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O, sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili hükümler şöyle yer almaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nisa suresi 7. ayet.
2: Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.
0: Nisa suresi 19. ayet.
3: Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da, Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.
0: Nisa suresi 176. ayet.
4: Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah size kelale, babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor. Çocuğu olmayan bir kişi ölür de, kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, erkek kardeşin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman bir erkeğe iki kızın hissesi kadar pay vardır. Sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
0: Fecr suresi 19. ayet.
5: Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. Hud Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

ilahi ya Rab. Fatiha suresinde öğrettiğin dua ile senden tekrar istiyoruz. İhdinas sıratal mustakim. Rabbimiz bizi sırat-ı mustakime eriştir. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Ki sırat-ı mustakim senin kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Yani Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ondan önceki peygamberlerin tutmuş olduğu, Efendimiz tarafından da korunan, geliştirilen, eksikleri giderilen yol senin yolundur. İsa aleyhisselam bu yolun yolcusu idi. Musa aleyhisselam bu yolun yolcusu idi. Bütün peygamberler ve en son Muhammed Mustafa bu yolun öncüsü, rehberi, davetçisi. Ya Rab, onun yoluna yeniden dönmeyi cümlemize nasip eyle. Nasip eyle. Kitabının gösterdiği istikamette yeniden hayatta yerimizi belirlemeyi ve o yolda yürümeyi cümlemize nasip eyle. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Gazap ettiklerinin yoluna asla girmek istemiyoruz, bizi muhafaza eyle. Aldatılarak onların yoluna girmiş isek de bunun farkına vararak en kısa zamanda onların yolunu terk etmeye bizi muvaffak eyle. Veleddallin.

0: Dallin buyurdun, dalalete düşmüşlerinin yolunu da istemiyoruz. İsa aleyhisselam bir peygamber, ulul azim bir peygamber olduğu halde, kitap indirilen peygamber olduğu halde, onun peygamberliğini reddedip onu ilahlaştırma sapıklığına, dalalete düşenlerin yolunu da istemiyoruz. Böyle dua edin, benden isteyin dedin, biz de istiyoruz ya Rab. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu öğrettiğin duanın gösterdiği istikamette terbiye etmeyi, Kur'an ile, onun ahlakı ile, Resulullah Efendimizin yüce şahsiyeti ve onun örnekliğiyle terbiye etmeye muvaffak eyle. Batıl yollara düşmekten sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Her çeşit küfür ve küfür yolundan sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Her çeşit cin ve ins şeytanlarının şerrinden sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Muhafaza eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yunus Suresi 71 ila 82. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. Sonra bunların ardından Firavun'la ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. Katımızdan kendilerine hak gelince şüphesiz bu

0: apaçık bir sihirdir dediler. Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun dedi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Âlâ Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Çocuklar arasında eşitlik. Numan İbni Beşir radıyallahu anhüma anlatıyor. Annem babamdan bana bir şeyler bağışlamasını istemişti. Babam annemin bu isteğini bir yıl geciktirdi. Sonra konuyu hatırladı ve bana malından bağışta bulundu. Annem, yaptığın bu bağışı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme anlatıp onu bu işe şahit tutmadıkça kabul etmem dedi. Babam elimden tutup beni Resul-i Ekrem'in huzuruna götürdü. Ben o zamanlar daha çocuktum. Peygamber Efendimizle şöyle konuştular. Ey Allah'ın elçisi! Karım Amre, oğluna bir köle bağışladığıma seni şahit tutmamı istedi. Beşir, senin bundan başka çocuğun var mı? Var. Onlara da buna yaptığın gibi bağışta bulundun mu? Hayır, bulunmadım. Öyleyse o bağıştan geri dön. Beni de bu işe şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik edemem. Allah'tan korkunuz ve çocuklarınız arasında adaletli davranınız.

0: Doğmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gece ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Hadid Suresi 26 ila 29. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir. Ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.

0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Ali İmran Suresi 14 ila 20. Ayetler.

0: الجهاد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayattır.
3: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ölümden sonra tekrar dirilmenin nasıl gerçekleşeceği şöyle yer almaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İsra Suresi 49 ila 52. ayetler.
1: Dediler ki, biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi? De ki, şüphe mi var? İster taş olun, ister demir,

0: yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz. Diyecekler ki, peki bizi hayata tekrar kim döndürecek? De ki, sizi ilk defa yaratan. Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar ve ne zamanmış o diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla.
1: İsra Suresi 97-99. Ayetler.
2: Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi artırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi? Dediler. Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Hicr Suresi 85 ila 99. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun, biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun da olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun. Onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.

0: Ankebut Suresi 30. Ayet.
1: Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Taha Suresi 90 ila 104. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti: "Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin." Onlar da, "Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz," dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi: "Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?" Harun, "Ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum," dedi. Musa, "Ya senin derdin neydi ey Samiri?" dedi. Samiri şöyle dedi: "Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi." Musa, "Çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağım bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle

0: her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine "Dünyada sadece 10 gün kaldınız" diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde oldu."

0: İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşmak için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Düşmanla karşılaşmayı dilemeyin. Allah'tan afiyet isteyin."
1: Hadisten öğrendiklerimiz:
0: Yüce Rabbimiz insanları farklı ırklar, kabileler, boylar halinde yaratmış, böylece onların birbirleriyle tanışarak iletişim kurmalarını, barış ortamında hayat sürmelerini istemiş ve insanların barış içerisinde yaşayabilecek kabiliyette olduklarına işaret etmiştir. Fakat insan fıtratında var olan kan dökme ve bozgunculuk eğiliminden çoğu kez kurtulamamış, kendisinin sebep olduğu olaylardan dolayı barış, hoşgörü ve kardeşlik ortamını yok etmiştir. İnsanlık tarihinde ilk defa ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem'in oğlu Kabil, tabiatında var olan kötülük duygusuna mağlup olmuş, böylece yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, kan döken ilk insan olma bahtsızlığını yaşamıştır. Daha sonra da insanlık tarihi birçok kez savaşa, vahşete, soykırıma, imha operasyonlarına tanıklık etmiş, dininden, dilinden, renginden ve ırkından dolayı insanların haysiyetleri çiğnenmiş, onurları zedelenmiş ve hayat hakları ellerinden alınmıştır. Tarihin çeşitli dönemlerinde yüce yaratıcı, insanları uyarmak, insan onur ve haysiyetine yakışır bir hayatı insanlığa sunmak için elçiler ve

0: Ve tüm insanlığa düşmanla karşılaşmayı dilemeyin, Allah'tan afiyet isteyin çağrısında bulunmuştur.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Kasas Suresi 1-13. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız," diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa ablasına, "Onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir.
2: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Necati Öztürk. Şems Suresi 1-15. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya

0: Dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kuran kudrete, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona düzen verene, ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir. Semud kavmi, hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında, Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri, günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Hud Suresi 42 ila 45.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin. İnkarcılarla birlikte olma," diye seslendi. O, "Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," dedi. Nuh, "Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur," dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. "Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu," denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun, denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: "Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:
3: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
4: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, "Bunları dinleri aldatmış," diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve "Hadi tadın yangın azabını," diyerek canlarını alırken bir görseydin. "Ey kafirler, bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir." Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler. Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur: bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez. Ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu.

0: bu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar. Biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik. Ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Okuyan Sait Sezer. Fecr Suresi.

وتأكلون التراث أكلا لما وتحب

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına and olsun. 10 geceye and olsun. Çifte ve teke and olsun. Geçip giden geceye and olsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlar da akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayalara oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Ya Rab, 14 asır önce veda hutbesinde ashabına hitap ederken kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine versin buyurmuştu Habibi Edib'in. Bizler bugün türlü emanetle yüklü geldik buraya Rabbim. Üzerimizde nice kimselerin hakkı var. Dilimizle nice kimselerin kalbini kırdık. Ellerimizle nice kimseleri incittik. Şimdi hepsini itiraf etmeye geldik ya Rab. Bütün yüklerimizden arındır bizi. Allah'ım bütün günah ve hatalarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rab zulmetmeyin, zulme boyun da eğmeyin buyurmuştu Habibi Edib'in. Onun mübarek sözleri bugün de sanki aramızdaymış gibi kulaklarımızda çınlıyor. Ancak biz onun istediği gibi bir ümmet olamadık ya Rab. Biz onun gibi istediği bir ümmet olamadık. Başta nefislerimize zulmettik. Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatamadık. Onları çoğu zaman yalnız bıraktık. Gözyaşlarına ortak olamadık. İtiraf ediyoruz. Bugün el açtık. Senden af diliyoruz ya Rab. Bizleri affeyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 56 ila 63. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Yunus Suresi 62 ila 64. ayetler ve Fussilet Suresi 30 ila 35. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahiret

0: Ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Yüze vurulmaz. Tabi'in alimlerinden Hilal İbni Yesaf el-Eşcai anlatıyor. Ashab-ı kiramdan Süveyd İbni Mukarrin radıyallahu anh'ın evinde kumaş tüccarlığı yapardık. Aramızda öfkeli ve cahil bir ihtiyar vardı. Bir gün bu adam cariyesine bir tokat attı. Süveyd İbni Mukarrin'i o günkü kadar öfkeli görmemiştim. İhtiyar adama şunları söyledi. O cariyenin yüzünden başka vuracak bir yerini bulamadın mı? Yüze vurmanın haram olduğunu bilmiyor musun? Hazreti Peygamber zamanında biz Mukarrin oğulları 7 kardeştik. Bir de cariyemiz vardı. Küçük kardeşimiz bu cariyenin yüzüne bir tokat vurdu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o cariyeyi hemen azat etmemizi emretti. Resul-i Ekrem Efendimiz'e bizim o cariyeden başka hizmetçimiz olmadığını söylediler. Bunu duyunca öyleyse şimdilik onun hizmetinden faydalansınlar. Ona ihtiyaçları kalmadığı zamanda kendisine yol versinler buyurdu.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Beled Suresi.

أيحسب أن لم يره أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

0: Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Zümer Suresi 73 ila 75. ayetler ve Mü'min Suresi 1 ila 3. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günaha bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Tahrim Suresi 1-6. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendini haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur, çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusu. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Vakıa Suresi 1-7. Ayetler.
5: Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır.
3: Rum Suresi 55-57. Ayetler.
6: Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir. Andolsun, siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeret

0: ibadetleri fayda sağlamaz, Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.
1: İbrahim Suresi 48. Ayet.
2: O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı. Yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. رحمن olan, رحيم olan, رحمتي her şeyi kuşatıcı bulunan Mevlamız sensin. Mevlamız sensin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaat üzmasına nail olmayı cümlemize nasip eyle ya.
1: Amin.
0: Dünya gözüyle göremediğimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama ahirette cennette kavuşmayı nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: O ki bizi çok özlediğini söylemişti. Kardeşlerimi özledim demişti. Biz kardeşlerin değil miyiz diyen ashabına siz ashabımsınız. O kardeşlerim şu anda hayatta değil, ileride hayata gelecekler. Beni görmedikleri halde tebliğimi, davetimi aldıklarında ona sahip çıkacaklar diyerek bize işaret etti ve özledim dedi. Bizi özleyen Efendimiz'e layık ümmet olmayı cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bunun için de onun rehberliğinde Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, onun sünnetlerini ihya ederek Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü hayatı yaşamayı, onun ahlakı Kur'an ahlakı idi. Kur'an ahlakı idi. Siz Kur'an okumuyor musunuz diyen Hazreti Ayşe validemizin işaret ettiği gibi Kur'an ahlakı ile ahlaklanabilmek için Resulullah'ın ahlakını da örnek alarak onun ahlakıyla ahlaklanmada da bizi muvaffak eyle ya Rab. Kur'an-ı Kerim ile yaşayanlardan, Kur'an-ı Kerim'i baş tacı edenlerden eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Onu sadece ölülerimiz olduğu zaman hatırlama gafletine düşenlerden eyleme ya Rab.
1: Amin.
0: Onu ondan uzak kalmak suretiyle Peygamberimiz Efendimizin şekvasına, şikayetine muhatap olmaktan da sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmak, senin yolundan uzak kalmak. Halbuki ihtiras sırat-ı müstakim duasını sen öğrettin bize. Sırat-ı müstakime bizi eriştir diye benden isteyin buyurdun. Peygamberlerin yolunun sırat-ı müstakim olduğunu işaret ettin. Zalimlerin, kafirlerin, gazap ettiklerinin, dalalete düşmüşlerin yolundan bana sığının dedin ya Rab, ya Rab. Biz de gazap ettiklerinin, dalalete düşmüşlerin yoluna girmekten sana sığınıyoruz. Şuurlu bir şekilde sığınıyoruz ya Rab. O yolda yürümekten, hayatı onlar gibi yaşayarak, onlara benzeyerek yaşamaktan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Madem ki Kur'an'dan haberdarız, Kur'an yolunda, Kur'an istikametinde en doğruya erenlerden eyle.
1: Amin.
0: İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye akvam. Buyuran Mevlamız sensin. En doğruya, her işte en doğruya ancak Kur'an rehberliğinde, Kur'an'ın aydınlatması ile ulaşabileceğimizin şuur ve idrakine ererek Kur'an'a sımsıkı sarılmayı, asla bir daha vazgeçmeden, gevşetmeden, sımsıkı sarılarak yaşamayı ve onun öngördüğü hayatı Efendimizin rehberliğinde tatbik etmeyi de cümlemize nasip eyle.
1: Amin. Amin.

0: Rüyalarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Müzemmil Suresi 1-19.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşları ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü, kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size, üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Tekvir Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır. Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Nahl Suresi 114. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyiniz. Eğer sadece ona ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin. Hoş ve helal olan şey, kulun izin şartıyla, şüpheyi terk ederek, edebin gereği ve zikir şahidiyle elde ettiği rızıktır. Nimete şükrün hakikati ise, nimet vereni görmede kendini kaybederek, fena, nimetten habersiz kalmaktır. Nahl Suresi 115. Ayet. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yasaklanmış şeyler, zaruret ortaya çıktığında şeriatın beyan ettiği ölçüde yenilebilir. Bu durumda da belli niteliklerin dışında ve açlığı giderecek ölçünün dışındakine izin yoktur. Hakikat galebesi esnasında, kulun fani oluşunda da durum böyledir. Onun kendisine vacip olanı yerine getirecek ölçüde sahl, yani ayıklık haline dönmesi gerekir. Şeriat hükümlerini yerine getirdiği için de ayıklık vakitleri geçtikten sonra tefrika ve temyiz mekanlarında dolaşması uygun değildir. Nitekim şöyle denilir: gaybetten sonra ondan gayip olursan, hiç kuşkusuz ona yönelirim vecd ile ben. Nahl Suresi 116-117. Ayetler. Dillerinizi yalana alıştırarak, şu haramdır, bu helaldir demeyin. Zira Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa şüphesiz kurtuluşa eremezler. Kazandıkları az bir menfaattir. Halbuki onlar için acı bir azap vardır. Her işte doğru sözlülük yalandan önceliklidir. Onların itiraz ederken sözlerinin çoğu yalanı ishar eder. Sözü doğru olan insan açıkça yalan söylemediği gibi yalancının değersiz sözünü de yaymaz. Yalancının üzerindeyse işlediği suçun zilleti ortaya çıkarken, ahirette onun adına acı azap vardır. Nahl Suresi 118. Ayet. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah Teala daha önceki ümmetlere helali ve haramı beyan ettiğini açıkladı. Bir kısmı emri yerine getirirken bir kısmı emre uymadı. Herkes hak ettiği şekilde muamele gördü. Kimin kalbi itaat ederse Allah onu yakın kılmıştır. Kim asi olursa onu reddedip perdelemiştir. Nahl Suresi 119. Ayet. Sonra şüphe yok ki Rabbin bir cahillikle günah işleyip ardından tövbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin bu tövbeden sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Onlar işlemiş oldukları

ümmet yerine geçmişti. Tefsirde İbrahim'in ümmet olmasının anlamı olarak şöyle denilir. O, ümmete hayrı öğreten birisiydi. Bir yoruma göre ümmette dağınık bulunan güzel nitelikler onda toplanmıştı. Bir yoruma göre Hazreti İbrahim gördüğü her şeye "Bu benim Rabbimdir" demiş, yaratılmışlara kendileri bakımından değil, Hakk'ın müşahadesinde kendinden geçmiş olması cihetiyle bakmıştı. Bütün alemi de Allah ile görürdü. Her neyi dile getirse artık Allah'tan başka bir şey söylemezdi. İşte Hakk'ın ödülü de böyledir. Bu nedenle Allah, sen herkesin yerini dolduran kişisin. Allah'ın hakkını sürekli yerine getirmede ise hepsinden daha fazlasın dedi. Hanif, dinde doğru yol üzere olan veya bütünüyle Hakk'a yönelmiş kişi demektir. Nahl Suresi 121. Ayet. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçti ve doğru yola ulaştırdı. Hakikatte şükreden insan, şükürde acizliğini görüp, şükrünü de Allah'tan bilen kişidir. Çünkü kendisini Yaradan'ın Allah olduğunu bilir. Onu şükre muvaffak kılan, şükretme rızkını ona veren, kendisini seçip bütünüyle ona ait kılan Allah'tır. Onu sırat-ı müstakime, doğru yola ulaştırır. Yani Allah'ın kulu olduğunu ve Allah'ın onu büyüklerin makamına yükselttiğini öğrenir. Nahl Suresi 122. Ayet. Ona dünyada iyilik verdik, ahirette ise salihlerden olacaktır. Allah'ın ona dünyada verdiği iyilik, ihsan ettiği nimetin sürekliliğidir. O nimet kesilmez. Bir yoruma göre bu nimet dostluk, bir yoruma göre nübüvvet ve risalettir. Bir yoruma göre ise ona dünyada iyilik verdik, böylece bütünüyle bize ait hale geldi. Başkasının onda kalıntısı bulunmadı demektir. Nahl Suresi 123. Ayet. Sonra sana İbrahim'in dinine tabi ol diye vahyettik. O şirk koşanlardan değildi. İbrahim'in dini. İbrahim dini demek, Hak ile beraber olmak, kendini görmekten yüz çevirmek demektir. Bizim peygamberimiz ise Hazreti İbrahim'e tabi olurken Allah'ın emriyle hareket ederek tabi olmuştur. İbrahim'in dini güzel ahlak, cömertlik, vefa, başkasını tercih demekti. Hazreti Peygamber bu konuda ona tabi oldu ve buna ilavede bulundu. Gerçekte Hazreti Peygamber herkese ilavede bulundu ve onun meziyeti ortaya çıktı. Nahl Suresi 124. Ayet. Cumartesi gününe saygı ancak o gün üzerinde görüş ayrılığına düşen Yahudilere farz kılındı. Rabbin elbette ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Bazı insanlar o günde iş yapmayı haram kabul etmişken, bir kavim de günah işleyerek bunu helal saymıştı. Bir görüşe göre kendileri için cuma günü belirlendi. Onlarsa şöyle dediler, "Biz cumartesi gününü istiyoruz. Bu gün hakkındaki ihtilaflarıdır. Burada onların emrin gereğinden uzaklaştıklarına ve arzularına yöneldiklerine işaret vardır." Sonra onlar işin hakkına riayet etmediler. Buysa günaha düşmelerinin sebebi oldu. Nahl Suresi 125. Ayet. Rabbinin yoluna hikmet, güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Kuşkusuz Rabbin yolundan sapanları bilir. O, hidayete yönelenleri en iyi bilendir. Allah yoluna davet etmek, insanları Allah'a itaate teşvik etmek, onları Allah'ın emrine karşı çıkmaktan uzaklaştırmak demektir. Hikmetle davet etmekse, fiille insanlara, sözle emredilen şeye aykırı davranmamak demektir. Sözle fiilin çelişmemesi, güzel öğütse, bilgi ve doğruluktan ortaya çıkan şeydir. Bu davranışla muhatapta nefret meydana gelmez. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Yani en güçlü delil ve en açık yolla mücadele et demektir. Allah Teala şöyle buyurur. Ben size yasakladığım

0: Kralı kendim yapmak istemiyorum. Marufu emretmenin şartı, emredileni yerine getirmek, yasaklanandan uzak durmaktır. Nahl Suresi 126. Ayet. Eğer size bir saldırı olursa, siz de yapılanın misliyle karşılık verin. Sabrederseniz, bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sizin dışınızdaki birisinden size bir zulüm gelir ve intikam almak isterseniz, şeriat hükmünde olduğu üzere verilen iznin sınırını aşmayınız. Sabrederseniz, yani efendinizden dolayı insaf beklemekten vazgeçerseniz, bu sizin adınıza daha hayırlıdır. Kişinin intikam almaktan vazgeçmesine yol açan sebepler türlü türlüdür. Bazı insanlar ahirette sevap elde etmek üzere intikamı terk eder. Yarınki sevap daha bol ve daha çoktur. Bir kısmı ise Allah'ın hasımlarına yeteceğini bilerek intikam almayı bırakır. Bir kısmı ise Allah'ın takdir ettiği şeyi bilmesiyle yetinerek intikam almaktan vazgeçer. Bir kısmı nefsinin keremi sebebiyle intikamı terk eder. Bu kişi hatıralardan azat olmuşken, aynı zamanda zafer esnasında affetmeyi sevmesi sebebiyle intikamı terk eder. Bir kısmı da kendi adına bir hak görmediği gibi, herhangi biri adına da bu hakkı görmez. Bu kişi nefsini terk etmek hususunda Allah'a verdiği söz anlamındaki iradenin gereği üzere durur. Bu söze göre onun mülkü mübah, kanı hederdir. Bir kısmı hasmına, yani ona musallat olan kişinin fiiline, kendisinin Allah'ın emrine muhalif davranmasına mukabil bir ceza olarak bakar. Allah Teala şöyle buyurmuştur: size ulaşan her kötülük ellerinizle yaptıklarınızdandır. Allah bunun çoğunu affeder. Hasmından intikam almak yerine günahından istiğfar etmekle meşgul olması kendisini daha memnun eder. Nahl Suresi 127. Ayet. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Sabreyle. Bu bir yükümlülüktür. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Buysa tarif, yani bildirmedir. Bir yoruma göre de sabır emri, kulluğa olan kesin inancın, sabrın Allah'ın yardımıyla oluşu da rububiyetin ifadesidir. Onlardan yana üzülme, yani takdiri gözetle. Bizim nezdimizde kendisi adına bir ehemmiyet yaratmadığımız kişinin sende eserinin olmaması gerekir. Kimin değerini düşürdüysek sen de onun fiilini küçümse. Yaratmanın sadece bize mahsus olduğunu öğrenirsen, kalbin onların çetin düşmanlıkları nedeniyle daralmasın. Çünkü biz senin işlerini üstlendik. Yoksa onları kendine güldürürsün. Onların sana ulaşacak yolu olmasın. Nahl Suresi 128. Ayet. Kuşkusuz Allah, takva sahipleriyle ve ihsan sahipleriyle beraberdir. Kuşkusuz Allah, yardım ederek onlarla beraberdir. İyilik ve cömertlikle onlara ihata eder. Takva sahipleri kendilerini, yardımı başkasından görmekten alıkoyanlardır. Aynı zamanda onlar kendi güç ve kuvvetlerinden arınan kimselerdir. Muhsin ise Allah'a onu görür gibi ibadet edendir. İşte bu müşahade halidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Beled Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken, bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadiyen. Kamer Suresi 49 ila 55. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hayırlı işlerin önemini şu ayetlerle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 148. ayet.
3: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Hac Suresi 11. ayet.
4: İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.
1: Hadid Suresi 21. ayet.
5: Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Maide Suresi 48. ayet.
6: Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah.

0: Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

Gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım! Ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Bakara Suresi 183 ila 186. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Bozan. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7.

bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 1. Bölüm. Kuyudan saraya. İlahi planın ilk eşiği. Hayat bazen insana bir kuyu kadar dar görünür. Gözün gördüğü şey karanlıktır. Kalbin hissettiği şey yalnızlıktır. İnsan içine düştüğü o darlığı bir son zanneder. Oysa Allah'ın takdirinde bazı kuyular, insanı saraya götüren yolun ilk basamağıdır. Hazreti Yusuf'un kıssası, bu hakikatin en derin örneklerinden biridir. Bir çocuk, bir rüya, kardeşlerinin kıskançlığı, babasının sevgisi ve nihayetinde karanlık bir kuyu. Kardeşleri onu babasından ayırmak istediler. Gözden uzaklaştırmak, sevgiden düşürmek, hatırdan silmek istediler. Fakat insanın kurduğu planla Allah'ın takdiri aynı değildir. Onlar Yusuf'u kuyuya bıraktıklarında, belki de onun yolunu kapattıklarını düşündüler. Oysa kaderin kapıları tam da orada açılmaya başladı. Bir kervan geldi. Yusuf kuyudan çıkarıldı. Mısır'a götürüldü. Pazarda satıldı. İnsan eliyle bakıldığında bu acı bir düşüştü. Bir peygamber evladının yabancı bir diyarda ucuz bir bedelle el değiştirmesiydi. Fakat ilahi plan içinde bu satış bir kayıp değil, yükselişin başlangıcıydı. Kur'an'da bildirildiğine göre Yusuf'u satın alan Mısırlı kişi eşine ona iyi bakmasını, belki kendilerine faydası dokunacağını ya da onu evlat edinebileceklerini söyledi. Bu cümle dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev içi konuşması gibi görünür. Fakat kaderin içinde sıradan görünen cümleler bile büyük kapılar açabilir. Yusuf artık Aziz'in evindedir. Kuyu geride kalmıştır. Fakat imtihan bitmemiştir. Çünkü hayatın bazı imtihanları yoksullukta, bazıları yalnızlıkta, bazıları da imkanın içinde gelir. Yusuf Aziz'in evinde büyür. Zaman geçer. Çocukluk geride kalır. Gençlik çağına ulaşır. Kur'an'ın ifadesiyle olgunluk çağına geldiğinde Allah ona hüküm ve ilim verir. Bu yalnızca bilgi sahibi olmak değildir. Bu bakışın derinleşmesi, kalbin terbiye olması, nefsin sınırını bilmesi ve insanın Allah'a karşı sorumluluğunu idrak etmesidir. Yusuf'un güzelliği dillere destandır. Fakat onun asıl güzelliği yüzünde değil, ahlakında belirir. O kendisine açılan evin hukukunu bilir. Kendisine iyilik eden kimseye hıyanet etmez. Emanetin ne olduğunu bilir. İffetin sadece dışarıya karşı değil, yalnız kalındığında da korunması gereken bir değer olduğunu gösterir. Aziz'in evi dışarıdan güvendi, düzendi ve itibarlı görünür. Fakat insanın en ağır imtihanları bazen en güvenli görünen yerlerde başlar. Sarayların duvarları yüksek olabilir. Fakat nefis, kapalı kapıların ardında da insana seslenebilir. Hazreti Yusuf'un kuyudan saraya uzanan bu ilk yolculuğu bize şunu öğretir. İnsan, başına gelen her şeyi sadece görünen tarafıyla okumamalıdır. Bugün kuyu gibi görünen şey, yarın hikmet kapısına dönüşebilir. Bugün kayıp gibi görünen şey, Allah'ın takdirinde bir hazırlık olabilir. Yusuf satılmıştır, fakat değersizleşmemiştir. Yurdundan ayrılmıştır, fakat Rabbinden uzaklaşmamıştır. Kuyuya atılmıştır, fakat kaderin dışına düşmemiştir. Ve şimdi kıssanın yeni eşiğine gelinir. Yusuf artık gençtir. Güzelliği, asaleti ve vakarıyla dikkat çekmektedir. Sarayın içinde sessizce büyüyen bir imtihan vardır. Dışarıdan bakıldığında her şey sakindir. Fakat içeride insan nefsinin en

Radyo Aşrı Şerif Okuyan Ahmet Karalı Hud Suresi 61-68. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim! Söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zararı uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti.

0: Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Yusuf Suresi 11-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Babalarına şöyle dediler: Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçek

0: Sen hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde müjde işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu münafıkların vasıflarını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 204 ila 206. ayetler.
3: İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır.
1: Nisa suresi 142 ila 145. ayetler.
4: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi

0: tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım.

Okuyan Okan Sağdıç. Tegabün Suresi 11 ila 18. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler!

0: eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O gaybı da, görünen alemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Nisa suresi 36 ila 42. ayetler.

وكان الله بهم عليماً.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebubekir. 16. bölüm. İrtidattan fetihlere, Irak ve Suriye ufukları.

0: Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir'in omuzlarına sadece bir şehrin değil, bütün bir ümmetin yükü binmişti. Arabistan bir yandan imanla bütünleşiyor, öte yandan eski kabile refleksleri, yerel bağlılıklar, merkezi otoriteye mesafe ve rekabet duygusu yeniden baş gösteriyordu. Bazı kabileler Medine'ye bağlı kalmayı Kureyş'in otoritesini kabul etmek gibi görüyor, bazıları kendi içlerinden çıkan yalancı peygamberleri kabile gururuyla destekliyordu. Ama Hazreti Ebubekir önce bu dağınıklığı bastırdı, sonra ümmeti içten toparlayan bir iradeyi dışa doğru çevirdi. İşte o andan itibaren İslam tarihi yeni bir eşiğe girdi. İrtidat ve irtica hareketlerinin bastırılmasının ardından fetihler başladı. Ridde savaşları bastırılmış, Arabistan yeniden Medine'ye bağlanmıştı. Ama görünürdeki sükunetin altında çok önemli bir soru yatıyordu. Şimdi ne olacak? İçeride birlik sağlanmıştı. Peki ümmet sadece savunmada mı kalacaktı? Yoksa dışarı doğru yeni bir yürüyüş mü başlayacaktı?
1: Ey halife, Ridde hareketleri bastırıldı. Ama kabileler henüz tam anlamıyla itaat etmemiş olabilir. İçeride yeni kıpırdanmalar çıkabilir. Dışarıya doğru büyük bir adım atmak için vakit erken olabilir mi?
0: Diğer bazı sahabiler de benzer kaygılar taşıyordu. Çünkü karşılarında artık Arap kabileleri değil, dönemin iki büyük gücü vardı. Sasaniler ve Bizans.
2: Irak, Sasanilerin hakimiyeti altında. Suriye ise Bizans'ın. İki cephede birden hareket etmek büyük bir tehlikeye atılmak olmaz mı?
0: Hazreti Ebubekir onları dikkatle dinledi, sonra sessizce ama çok net konuştu.
3: Biz bu dini sadece Arabistan'ın sınırları içinde korkuyla korumak için kabul etmedik. Allah'ın dini sadece bir kavmin dini değildir. O, ufuklara açılmak ve bütün milletleri ilahi mesajla buluşturmak için gelmiştir. Eğer biz içerideki fitneleri bastırıp yerimizde sayarsak, kabileler yeniden kendi küçük dünyalarına döner. Ama onlara daha büyük bir hedef, daha büyük bir istikamet verirsek, ümmet yekvücud olmaya devam eder. Biz tehlikeyi görmeden adım atmayacağız. Ama Allah'ın açtığı kapıyı da korkudan kapatmayacağız.
0: Bu sadece askeri bir karar değildi. Bu, Hazreti Ebubekir'in hem Müslümanların içindeki durumu hem de hedeflenen bölgelerdeki siyasi ve askeri şartları birlikte okuduğunu gösteren derin bir karardı. Arabistan'daki karışıklıklar bastırıldıktan sonra Hazreti Ebubekir'in gözü iki büyük sınıra çevrildi: Irak ve Suriye. Bir yanda Sasanilerin hakimiyeti altındaki Irak bölgesi, öte yanda Bizans'ın hakimiyetindeki Şam ve çevresi. Bu karar dışarıdan bakıldığında iki büyük devlete birden meydan okumak gibi görülebilirdi. Ama Hazreti Ebubekir zamanlamayı dikkatle seçmişti. Karşı tarafların iç dengeleri, bölgesel kırılmalar, yerel halkların durumları ve Müslümanların moral üstünlüğü onun zihninde bir bütün halinde okunuyordu.
3: Önce bölgeyi tanıyanlarla hareket edeceğiz. Tecrübesi olanı kullanacağız. Sadece cesaret etmez, yer bilgisi, siyaset bilgisi, sabır da gerekir. Bu yürüyüş rastgele değil, hikmetle atılmış adımların yürüyüşü olmalı.
0: Irak bölgesi için ilk adım, orayı iyi bilen, Sasanilerle mücadele tecrübesi olan bir isim üzerinden atıldı. Müsenna bin Harise. Şeyban oğullarından gelen bu tecrübeli savaşçı, bölgenin dilini, yolunu, psikolojisini tanıyordu.
3: Müsenna, sen Irak tarafını tanırsın. Oranın havasını, suyunu, geçitlerini, insanını bilirsin. Seni Sasanilere karşı ilk görev için görevlendiriyorum. Ama bu yürüyüşte yalnız kalmayacaksın. Gerekirse takviye gönderilecek.
4: Ey halife, ben o toprakların kokusunu bilirim. İran'ın sertliğini de

0: olacaksın. Düşmanı küçümsemeyeceksin. Ama şunu da unutma. Biz Allah'ın dini için yürürken bize düşen sadece sebat etmektir.
1: Halit Irak cephesinde ilerledi. İran komutanı Hürmüz yenildi. Ardından Kisra'nın gönderdiği başka kuvvetler de yenilgiye uğradı. Bu zaferler Irak kapısının zorlanmaya başladığını gösteriyordu. Sonra Halit ilerleyerek Hire üzerine yürüdü. Şehir kuşatıldı. Fakat her fetih ille de duvar yıkmakla olmuyordu. Bazen kaleleri kılıçtan önce müzakere açıyordu. Hire ileri gelenleri kuşatma altında Müslümanlarla müzakereye oturdu. Onların temsilcisi İyas bin Kabisa et-Ta'i barış yolunu arıyordu.
2: Biz şehir halkının kanının dökülmesini istemiyoruz. Eğer can güvenliğimiz, ibadet serbestliğimiz ve düzenimiz korunacaksa barış yapmaya hazırız. Cizye vermeyi kabul ederiz. Yeter ki şehir yakılıp yıkılmasın.
0: Bizim maksadımız insanları yok etmek değil, düzen kurmak, zulmü kaldırmak ve İslam otoritesini tesis etmektir. Şartlar net olacak. Barış yaparsınız, vergiyi kabul edersiniz, isyanı desteklemezsiniz. Karşılığında ibadetlerinize karışılmaz, can ve mal güvenliğiniz korunur.
1: Böylece Hire ile anlaşma yapıldı. Yıllık cizye karşılığında barış tesis edildi. İbadet serbestliği tanındı. Şehir savaşla yerle bir olmadan İslam yönetimine girmiş oldu.
0: Elhamdülillah. Bazen şehir kapıları kılıçla, bazen adaletle açılır. Önemli olan insanların zulüm görmemesidir.
1: Hire'nin ardından Enbar kuşatıldı. Şehir halkı çevresine hendek kazmıştı. Halid hendekleri doldurttu, askerler geçit açtı ve şehir Müslümanların eline geçti. Irak cephesinde adım adım ilerleyen bir fetih dalgası oluşuyordu. Hazreti Ebubekir sadece Irak'la yetinmedi. Suriye cephesini de açtı. Bu kez karşıda Bizans'ın ağır gölgesi vardı. Şam bölgesi, Filistin, Ürdün hattı. Buralar için farklı komutanlar görevlendirildi.
3: Amr bin el-As, sen Filistin tarafına gideceksin. Şurahbil bin Hasene, sen Ürdün hattına yürüyeceksin. Yezid bin Ebi Süfyan, sen de Şam bölgesinde fetih hareketine katılacaksın. Hedefiniz sadece toprak değil, istikrar ve otoritedir. Disiplini kaybetmeyeceksiniz.
4: Ey halife! Bizans, Arap kabilelerine benzemez. Düzenli orduları, şehirleri, zırhlı birlikleri vardır. Ama fırsat bulursak dengesini bozabiliriz.
5: Bize düşen emre itaat ve istikrardır. Zorlanırsak haber göndeririz.
1: Nitekim Suriye cephesinde ilerleyen Müslüman birlikleri, Bizans kuvvetlerinin büyüklüğü karşısında Medine'ye haber yolladı. Karşılarındaki kuvvetlerin on binlerle ifade edilen büyük bir Bizans ordusu olduğu bildiriliyordu. Theodoros komutasında çok kalabalık bir ordu görevlendirilmişti. Suriye'den gelen yardım talebi üzerine Hazreti Ebubekir çok kritik bir karar verdi. Irak'ta bulunan Halid bin Velid'in Suriye'ye geçmesini emretti. Bu karar tek bir cepheyi değil, iki büyük alanı birlikte düşünen yüksek bir stratejik bakışın ürünüydü.
6: Ey Halid, halife sana emrediyor. Irak'ta yerine Müsenna bin Harise'yi bırak. Sen Suriye cephesine yardım etmek için derhal hareket et.
0: Öyleyse beklemeyiz. Irak'ta işleri teslim eder, Şam yoluna düşeriz. Düşman bizi bir cephede sanırken, öteki cephede karşısına çıkarız.
1: Halid, Suriye yolunda ilerlerken, Dûmetül Cendel'i fethetti. Ardından Şam bölgesine ulaştı. Bölgedeki ordularla birleşti ve kısa süre içinde başkomutan gibi hareket eden merkez isim haline geldi. Medine'ye bu haberler ulaşırken Hazreti Ebubekir cepheleri tek tek takip ediyor ama her şeyin merkezine yine Allah'a güveni koyuyordu.
0: Irak'ta başlatılan yürüyüş Suriye'de yeni bir dengeye dönüşüyor. Bu sadece

0: sadece askeri hız değil, Allah'ın kapıları peş peşe açmasıdır. Ama zafer geldi diye gevşemek yok.
1: Halid'in Suriye'ye geçişinden sonra bölgedeki denge değişti. Busra kısa bir kuşatmadan sonra fethedildi. Bu fetihle birlikte Suriye hattında Müslümanların eli güçlendi. Ama asıl büyük karşılaşma henüz gelmemişti. Ecnadeyn. Burası Kudüs'ün batısında Remle ile Beytül Cibrin arasında kritik bir mevkiydi. İki ordu burada karşı karşıya gelecekti.
2: Bizans ordusu kalabalık ama birleştiklerinde hantallaşıyorlar. Biz hareket kabiliyetimizi korursak onları çözebiliriz.
3: Merkez sağlam tutulacak. Kanatlar dikkatli olacak. Dağılmak yok. İlk darbede psikolojik üstünlük almamız gerek.
4: Adamlar yorgun ama moralli. Irak'tan gelenlerin tecrübesi ordunun havasını değiştirdi.
1: Medine'de Hazreti Ebu Bekir'e cephelerden haberler gelmeye devam ediyordu. O yaşlı bedeniyle Medine'deydi ama zihni ve duası cephelerin üzerindeydi.
0: Allah'ım, bu askerler şöhret için değil, senin dinin için yürüdü. Kalplerine sebat ver, ayaklarını sabit tut. Onları kibirle değil, şükürle zafere ulaştır.
1: Ve Ecnadeyn günü geldi. Müslüman birlikleri Halid'in liderliğinde birleşmişti. Toplam sayı yaklaşık 24 bin civarındaydı. Karşılarındaysa Bizans'ın çok daha kalabalık birlikleri vardı. Savaş başladığında ilk anlarda demirle demir, sabırla gurur çarpıştı.
5: Safı bozmayın, merkezi koruyun.
6: Fa kadar direniyor, ileri!
7: Çözülmeyin, bir adım geri yok. Düşmanın çokluğu kalbinize girmesin.
1: Ecnadeyn'de Müslümanlar kesin bir başarı elde etti. Bizans birlikleri ağır kayıplar verdi. Kaynakların anlattığına göre binlerce Bizans askeri öldürüldü. Müslümanlarsa daha sınırlı ama kıymetli şehitler verdi. Bu zafer Suriye cephesinde geri dönülmez bir eşiğin aşılması demekti. Medine'ye ulaşan haber Hazreti Ebu Bekir'in yüreğine hem sevinç hem hüzün taşıdı. Sevinç, İslam ordularının ilerleyişiydi. Hüzünse şehitlerin ayrılığı.
4: Ey halife, Ecnadeyn'de zafer bizim oldu. Bizans geri çekildi. Cephede büyük başarı kazanıldı.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama zafer haberiyle birlikte şehitlerin isimlerini de getirir insan. Onların ailelerini unutmayın. Zafer sadece hayatta kalanların değildir. Şehitlerin kanı da bu zaferin içindedir.
1: Hazreti Ebu Bekir, Ecnadeyn zaferinin sonucunu öğrendikten kısa bir süre sonra vefat etti. Böylece onun başlattığı Irak ve Suriye yürüyüşü bundan sonra da devam edecek ama temel istikametini o vermiş olacaktı. Hazreti Ebu Bekir dönemi sadece iş karışıklıkların bastırıldığı bir dönem değildi. Aynı zamanda ümmetin yönünü belirleyen kurucu bir eşikti. O, önce Arabistan'daki kabile çözülmesini durdurdu. Merkezi otoriteye alışık olmayan, kendi kabile reisine bağlı yaşamayı benimsemiş toplulukları yeniden ümmet bilincinde topladı. Kabile rekabetinin, yerel asabiyetin, Kureyş otoritesini kabul etmeme duygusunun nasıl fitne doğurduğunu gördü. Sonra bu iç dağınıklığı bastırdıktan sonra Müslümanlara daha büyük bir ufuk açtı. Irak'a ordu sevk etti. Müsenna'yı görevlendirdi. Halid'i doğru zamanda doğru cepheye kaydırdı. Hire'de müzakereyi, Enbar'da kuşatmayı, Suriye'de koordinasyonu, Ecnadeyn'de belirleyici darbeyi aynı stratejik aklın parçaları olarak yönetti. Bu yüzden onun dönemi yalnızca ilk halife dönemi değil, aynı zamanda ümmetin içten dışa taşan ilk büyük istikametinin dönemidir. Hazreti Ebu Bekir son nefesine kadar aynı cümleyi yaşadı. Dün mağarada Allah bizimle beraberdir diye güvendi, bugünse orduları iki büyük sınıra gönderirken aynı tevekkülle yürüdü. O, korkudan cesarete, dağınıklıktan nizama, yerellikten ümmet ufkuna getirdik.

müfettişin en berrak adıdır. Ve belki de bu bölümün bize bıraktığı en büyük cümle şudur: birliği koruyamayanlar ufuk açamaz. Ufuk açamayanlar da birliği uzun süre koruyamaz. Hazreti Ebubekir ikisini de yaptı. Hazreti Ebubekir halifeliğin gerektirdiği ümmetin yükünü sırtlamış ve ömrünü davasının mücadelesiyle geçirmişti. Bir sonraki bölümde İslam'ın ilk halifesi Hazreti Ebubekir'in son zamanlarına şahitlik edeceğiz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Tin Suresi.

0: بأحكم الحاكمين. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun.

0: güvenli şehre Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Leyl Suresi.

الحسنى فسنيسره لليسرى.

وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yakup aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara suresi 136.
0: Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.
4: Nisa suresi 163.
6: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. Ayetler.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Dua ibadetin ta kendisidir.
4: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
5: Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Araf Suresi 148 ila 151. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavmi onun Tur'a gitmesinin ardından ziynet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? Böyleyken onu ilah edindiler de zalim kimseler oldular. İsrailoğulları yaptıklarına pişman olup gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Öfkesinden levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttu. Onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ey anam oğlu dedi. Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
4: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Me'aric Suresi 36 ila 44. ayetler.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün? Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah'ın vahyettiği vahiy.

Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben, kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hadisten öğrendiklerimiz. O, Kur'an'ı ilk öğrenen, ilk okuyan ve ilk yaşayan insandı. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz ayeti, hemen hemen her gün aldığı vahiylerle hayatında tecelli etmişti. Vahyin ağırlığından kış günü boncuk boncuk terlemek, Allah'ın buyruklarını dinlemeye yanaşmayanların eleştirilerini göğüslemek ve bu uğurda sabredebilmek onun görevi olmuştu. Kur'an'ı öğrenme ve insanlara ulaştırma görevindeki büyük özverisi, ümmetiyle arasında belki anne ve evlat ilişkisinden öte bir bağ kurulmasını sağlamıştı. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam en büyük mucizesiydi Kur'an. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamı ile desteklemişti. Kur'an, bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifinde şöyle ifade buyurmuştu. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah'ın vahyettiği vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın kendisiyle gönderdiği hidayeti ve ilmi gökten inen bereketli yağmura benzetiyordu. İnsanı insan yapan değerlere, bütün bunlara hasret olan Mekke halkı aradığı saf ve temiz dini Kur'an'da buluyor, onun olağanüstü anlatım üslubu karşısında hayran kalıyordu. Sadece Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam değil, Hazreti Ebubekir gibi güzel sesli bir başka Müslümanın Kur'an okuduğu yerde de müşrik erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, inanmayanlar için dayanılmaz bir mahiyet arz ediyordu. Müşrikler, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, o okunurken yaygara koparın, belki o zaman baskın çıkarsınız," diyorlardı. "Gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin, bu ancak bir uydurmadır," diyerek insanları hiçbir manevi karşılığı olmayan puta tapıcılığa, bağlılığa teşvik ediyorlardı. Kur'an'ın niteliğini ve gönderiliş amacını ısrarla çarpıtıyor, kimi zaman onun bir büyü olduğunu söylüyor yahut önceki toplumların masalları yakıştırmasını yapıyor, kimi zaman da bir yabancı tarafından Resulullah'a aleyhissalatu vesselam öğretildiğini iddia ediyorlardı. Öte yandan onlar, gece sonsuza kadar sürse güneşi insanlara kimin getireceğini ve sular yerin dibine çekilip gitse tertemiz suyu kimin bulup çıkaracağını soran Kur'an-ı Kerim'e cevap veremiyorlardı. Yüce Allah ayetlerinde müşrikleri önce Kur'an'ın bir benzerini getirmeye davet etmiş, ardından Kur'an'dakilere benzer 10 sure oluşturmalarını istemiş, nihayet Kur'an'ın bir tek suresinin benzerini yapmalarını teklif etmiş, ama onlar bunun karşısında aciz ve çaresiz kalmışlardı. Allah Teala

0: yine katılaştı. Taş gibi, hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır, içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır, yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır, Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Enbiya Suresi 11 ila 19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Onlara kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi. Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimselerdik dediler. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın, yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların

0: Sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin.

0: instagram.com/vavradio. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati.
0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem Aleyhisselam'la şeytan arasında geçen hadiseler şu şekilde beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İsra Suresi 61 ve 62. ayetler.
3: Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik. Onlar da saygıyla eğilmişlerdi. Yalnız iblis saygıyla eğilmemiş. Hiç ben çamur halinde yarattığın kimse için saygıyla eğilir miyim demişti. Yine demişti ki benden üstün tuttuğun kişi bu mu söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım.
0: Kehf Suresi 50.
4: Hani biz meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis'ten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis'i ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir.
0: Taha Suresi 116 ila 119. ayetler arası.
5: Hani meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik de İblis'ten başka melekler hemen saygı ile eğilmişler. İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik: ey Adem, şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mü'min Suresi 7-9. Ayetler ve Mutaffifin Suresi 22-28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden ve kalbimin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Duhan Suresi 1-8. Ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Açık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Azim olan Allah ne doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İnfitar Suresi 6-19. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
3: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mansur Sağır. Tevbe Suresi 17-20.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn-i Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara suresinin 2. ayetinin tefsiri 3. bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lilmuttaqin, takva sahipleri için. Bize Süfyan bin Veki, Hasan el-Basri'nin şöyle dediğini nakletti. Lilmuttaqin, takva sahipleri için. Yani kendilerine haram kılınanlardan kaçınan ve farz kılınanları eda edenler için. Bize Muhammed bin Humeyd, İkrime veya Said bin Cübeyr tariki ile İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakletti. Lilmuttaqin, takva sahipleri için. Yani tanıyıp bildikleri hidayeti terk etmeleri halinde Allah'ın kendilerini cezalandırmasından korkanlar ve Allah'ın gönderdiklerini tasdik ettikleri takdirde onun merhametini umanlar için. İbni Abbas, İbni Mesud ve peygamberin bazı ashabından şu rivayet edilmiştir. Huden lilmuttaqin, takva sahipleri için yol göstericidir. Onlar müminlerdir.

0: Bize Ebu Kureyb, Ebu Bekir bin Ayyaş şöyle dedi. Ameş bana muttakiler kimdir diye sordu. Ben de ona cevap verdim. Bana dedi ki git bunu Kelbi'ye sor. Ben de sordum. Kelbi dedi ki günahın büyüğünden sakınanlardır. Ameş'e dönüp onun cevabını söyledim. O, ben de onların öyle olduğunu düşünüyorum dedi. Onun cevabını yanlış bulmadı. Bana Müsenna bin İbrahim et-Taberi, Katade'nin şöyle dediğini nakletti. Huden lil muttakîn, o takva sahipleri daha sonra gelen ayetlerde, onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar şeklinde sıfatları zikredilen kişilerdir. Bize İbni Abbas'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Takva sahipleri, yani Allah Teala şöyle buyurdu. Onlar şirkten kaçınan ve bana itaat eden müminlerdir. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, Huden lil muttakîn, takva sahipleri için yol göstericidir. Ayeti hakkındaki bu tefsirlerden tercihe şayan olan, takva sahiplerinden maksat, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durarak, ona isyan etmekten sakınan ve Allah'ın emrettiği farzları yerine getirerek ona itaat eden kimselerdir diyen görüştür. Zira Allah Teala sadece onları takvalı olmakla vasfetmiş, fakat bu takvayı takvanın herhangi bir dalına tahsis etmemiştir. Hiç kimsenin buradaki takvayı, kendisine teslim olmayı gerektiren kesin bir delil olmadıkça, takvanın herhangi bir kısmına hasretme yetkisi yoktur. Çünkü bu kimselerin sıfatı olan bu özellik, takvanın tüm kategorilerini içine alan umumi anlamına değil de sadece anlamlarından has bir tanesine hasredilmiş olsaydı, Allah Teala bunu kullarına ya kitabıyla veya Resulünün lisanıyla açıklamaktan geri durmazdı. Ayrıca onların takvanın tüm kategorilerini kapsayıcı şekilde bu özellikle vasfedilmeleri akıl açısından da imkansız değildir. Bu durumda bu ayetteki takvadan maksadın Allah'a ortak koşmaktan kaçınmak ve nifaktan beri olmak şeklinde tefsir edenlerin görüşlerinin doğru olmadığı ortaya çıkmış olur. Zira bazen kişi şirkten ve nifaktan beri olur ancak fasık olduğu için takva sahiplerinden olmayı hak etmez. Ancak bu görüşte olanlar nifakı Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapmak ve farz kıldığı şeyleri zayi etmek manasına aldıkları takdirde takvayı izahları doğru olabilir. İslam alimlerinden bazıları bu özelliklere sahip olan kimseyi münafık olarak vasfetmişlerdir. Bu durumda her ne kadar Allah Celle Celaluhu haram kıldığı şeyleri yapmak ve farz kıldığı şeyleri zayi etmek şeklindeki bu özellikleri işleyenlere münafık ismini verme hususunda diğer alimlere muhalif olsalar da, ayette geçen takva sahiplerinin tefsirinde isabet etmiş olurlar.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saffet Çalış. Furkan Suresi 61 ila 70.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın çağını çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbirine ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edendir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha

0: kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, bir de ne göresin, senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlarlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti. Ben size hikmeti getirdim ve hakkıyla ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız

Neşri Şerif. Okuyan İshak Danış. Araf Suresi 163 ila 167. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Onlar kendilerini hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbimiz

0: Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 105.
3: Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Ali İmran Suresi 64 ve 65. ayetler.
4: De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmez. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Saffat Suresi 149 ila 182. ayetler.

0: Rinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Şuara Suresi 83 ila 85. ayetler.
3: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim Cennetinin varislerinden eyle.
2: Şuara Suresi 87. ayet.
4: Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yunus Suresi 93 ila 103. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed! Aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Yunus Suresi 54 ila

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Bilesiniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır, fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 16. Bölüm. Hazreti Hatice'nin Hediyesi.
3: İslamiyet'ten önce Mekke'de yaşayan ve Kabe'nin hizmetinde bulunan Kureyş'le akrabası ve müttefiki bazı kabilelere Humus, onların dışında kalanlara ise Hille deniliyordu. Humus, mutaassıp, cesur ve kahraman olmak anlamındaki Hames maslarından gelen Ahmes'in çoğulu olup, dini inanç ve yaşayışları konusunda katı ve tavizsiz, güçlü ve cesur olmaları sebebiyle kendilerine bu ad verilmiştir. Bir grup Mekkeli, Hazreti Muhammed'le konuşmak ve şikayetlerini dile getirmek için Ebu Bekir'in yanına gelir.
4: Nedir Muhammed'le sorununuz? Ne konuşmak istediniz?
5: Kabe'nin Rabbi şahittir ki, Abdullah oğlu Muhammed'le sorunumuz yoktur. O güvenilir bir dost, iyi bir insandır.
4: Peki neden konuşmak istediniz onunla ilgili?
5: Onun bizimle sorunu var ey Ebu Bekir. Humus'un kurallarını yok sayar, uygulamaz.
4: Muhammed bir şey yapıyorsa doğru yapıyordur.
5: Belki de Muhammed Varaka bin Nevfel, Zeyd bin Nüfeil gibi tek tanrı inancına sahiptir.
6: Muhammed ne düşünürse düşünsün, Kureyş ona karşı ve Humus'u takip etmekten asla vazgeçmez.
7: Neden ağlarsın Ümmü Eymen? Muhammed'in yanındasın. Onun durumu da hiç olmadığı kadar iyi. Bu durum seni mutlu etmez mi de halen gözlerinden yaş geliyor?
8: Beni kölelikten attı. Bana özgürlüğümü verdi.

0: Ne güzel işte.
1: İlk kez özgürlüğünü kazanan birini ağlarken gördüm.
2: Evet efendim, kötü bir şey. Ben özgürlüğüme kavuştum diye ağlıyorum.
0: Ubeyd bin Zeyd ile evlendirerek cömertlik yaptığını biliyorum. Artık güzel bir yuvan, evin var Bereke.
1: Sen bizim ailemizdensin Bereke. Sen üzgünsen biz de üzgünüz. Sen mutluysan biz de mutluyuz.
2: Ben de onu çok seviyorum. Ondan bir an bile uzakta kalmak istemiyorum. Ondan uzak kaldığımda yüreğim burkuluyor.
1: O da seni seviyor. Hem ne diyor devamlı Muhammed? Ümmü Eymen annem Amine'den sonra ikinci annem sayılır. Şimdi seni böyle görse Muhammed üzülmez mi? Onun yüreği kırılmaz mı?
0: Seni ne kadar sevdiğini biliyoruz Ümmü Eymen. Sil gözyaşlarını.
2: Muhammed'imin gözünden dökülecek bir damla yaş beni ateşlerde yakar efendim.
0: O zaman sil gözyaşlarını, sil Ümmü Eymen.
3: Hoş geldin hakim. Dönmüşsün ukazdan. Nasıldı? Kalabalık mıydı panayır?
4: Hoş bulduk hala. Hiç olmadığı kadar kalabalıktı bu yıl. Dünyanın her yerinden tüccarlar mallarını satmak için oraya gelmişti. Şairler en güzel şiirlerini okuyorlardı. Keşke sen ve Muhammed de gelseydiniz.
3: Sen bizim yerimize gittin hakim. Senin orada mutlu olman, inan beni ve enişten Muhammed'i de mutlu etmiştir.
4: O nasıl?
3: O da iyi.
4: Yine Hira mağarasına mı gitti?
3: Orada olmak ona ayrı bir mutluluk veriyor. Saatlerce orada sessizlik içinde oturuyor.
4: Peki hala sen, sen mutlu musun?
3: Nasıl anlatsam? O kadar mutluyum ki hakim onun yanındayken. Ne kadar söz söylesem azdır bu mutluluğu anlatmak için. Kelimeler yetmez. Onunla evlendiğim için Kabe'nin Rabbine ne kadar şükretsem azdır.
4: Daim olsun mutluluğunuz halam. Sevdiğim iki insanı mutlu görmek beni de mutlu ediyor.
3: Yanındaki kimdir?
4: Ukaz panayırından satın aldım. Güçlü, kuvvetli, oldukça zeki birisi. İzin verirsen sana hediye etmek isterim.
3: Bu hediyen için teşekkür ederim hakim. Adın nedir senin delikanlı?
5: Zeyd bin Harise.
3: Hangi kabiledensin?
5: Kelp kabilesindenim efendim.
3: Kelp kabilesinden Zeyd bin Harise. Gözlerinde hüzün var. Büyük ihtimalle esir olduğun içindir. Ama burası senin evin olacak, unutma bunu. Yeni evine hoş geldin. Kendini köle olarak hissetme, öyle görme. Sen bizim yardımcımızsın.
4: Halam Hatice hem cömert hem asildir. Yüreği de büyüktür. Onun bir dediğini iki etme Zeyd bin Harise.
6: Kelp kabilesine mensup Zeyd, aslen hür olduğu halde annesiyle akrabasını ziyarete giderken kaçırılıp köle olarak Mekke'deki Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış, Hatice validemizin yeğeni Hakim bin Hizam onu satın alarak halasına hediye etmişti. Daha sonrasındaysa Hatice validemiz onu Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hediye etti.
3: Bak kocam Muhammed, bu Zeyd bin Harise. Bilirim kimsenin sana hizmet etmesini istemezsin. Ama arzu edersen sana hediye etmek, onu senin hizmetine vermek isterim.
7: Nasıl bir histir bu Kabe'nin Rabbi? Kimdir bu? Ne olur beni hizmetinize alın efendim, ne olur.
6: Zeyd'in kabilesinden hac için Mekke'ye gelenler kendisini görüp tanıdılar ve dönüşte durumu ailesine bildirdiler. Babası Harise ile amcası Ka'b yanlarına Zeyd'in fidyesini de alarak Mekke'ye geldiler. Hazreti Peygamber'den onu geri istediler. Resulullah Zeyd'i ailesiyle görüştürdü ve dilerse kendileriyle gidebileceğini söyledi.
7: Bilirim, onlar benim ailemdir, kabilemdir efendim. Siz de beni onlara vermek istersiniz. Ama arzu ederseniz sizinle kalayım, sizin yanınızda kalayım. Beni bundan mahrum bırakmayın. Beni sizden uzakta yaşamaya mahrum bırakmayın.
6: Bu olaydan sonra Resul-ü Ekrem Zeyd'i Kabe'nin bitişiğindeki Hicr mevkiine götürüp, şahit olun, Zeyd benim oğlumdur, o benim mirasçım, ben de onun mirasçısıyım dedi ve ardından onu

0: خير صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Necm Suresi 33 ila 62. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

فبأي آلاء ربك

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni. Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sayfelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, embriyo, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratma da öldükten sonra diriltme O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İlyas aleyhisselam ve kavminin kıssasıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 85.
5: Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.
1: Saffat suresi 123.
6: Şüphesiz İlyas da peygamberlerdendi.
1: Saffat Suresi 130 ila 132. ayetler arası.
6: Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Bursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Baiz Celle Celalu, Celle Celalu. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. Sen El-Baiz'sin. Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran, mahşerde toplayan sen. Tüm varlıkları ölümünden sonra ahirette yeniden diriltecek olan sen. Sen uyarıcı ve müjdeci olarak ümmetlere peygamberler gönderensin. Kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, ödül ve cezayı anlatansın. Kıyamet gününde ölüleri diriltecek, mahşer yerine sevk edecek olan sensin. Pişmanlıkla tevbe eden kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Mevsimleri yaratan ve kullarına kıyameti hatırlatan sensin. Ey bâis olan Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi imanla nurlandır. Gönlümüzden kederi al, zorda kalanların duasını kabul eyle. Sen çok merhametlisin. Bizleri senden başka kimsenin merhametine muhtaç etme.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
1: الذي خلق سبع

O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?

Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir.

Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık.

Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar.

Onlar da şöyle derler: evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik.

0: sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
0: Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.

O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üstünde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır.

Gökteki'nin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor.

yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz.

Üstlerinden kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir.

0: Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler.
1: أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُبٍّ وَنُفُورٍ.
0: Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.

0: De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız.

onu azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. قُلْ أَرَأَيْتُمْ

De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak?

De ki o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz.

0: De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: بنعمة ربك بمجنون.
1: نون. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
0: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ.
1: Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır.
0: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
1: Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
0: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ.
1: Hanginiz

0: Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ

0: Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme.
1: İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn.
0: Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der.
1: Senesimuhu alel hurtûn.
0: Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.
1: İnna belavnâhum kemâ belavnâ ashâbel cenneh iz eqsemû leyasrimunnehâ musbihîn.
0: Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı.

0: Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet ateş bahçeyi sardı.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü.

Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar.

0: Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ.
0: Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi.

0: Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
0: Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
0: Şöyle dediler. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz.

İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah, bir bilselerdi.

0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
1: اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ
0: Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz?
1: اِنَّ لَكُمْ ف۪يهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
0: Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı?

sor onlara. Onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler, hadi getirsinler ortaklarını.

baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı.

Ey Muhammed! Bu sözü, Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum.

0: şüphesiz benim tuzağım sağlamdır.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar?
1: تَصْبِرْ لِحُكْمِ

Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı.

0: Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı.
1: فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı.
1: وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ

0: şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Halbuki o Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Hakkatu mel-Hakkah
0: Gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
1: Ve mâ edrâke mel-Hakkah
0: Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
0: Semud ve Ad kavimleri yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi, kıyameti yalanladılar.
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
0: Semud kavmi korkunç bir sarsıntıyla helak edildi.
1: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
0: Ad kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi.

0: أعجاز نخل خاوية.
1: Allah onu kesintisiz olarak 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
0: أهل ترى لهم من باقية.
1: Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?
0: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة.
1: Firavun, ondan öncekiler ve

0: Yerle bir olan şehirler halkı olan Lut kavmi hep o suçu işlediler.
1: اَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ اَخْزَةً رَابِيَةً
0: Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azapla yakaladı.
1: اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
0: Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.
1: فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ

0: Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
0: Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur.

0: Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır.
1: يَوْمَ اِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
0: O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.

0: İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun.
1: İnni zanantu enni mulaqin hisabiyah.
0: Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.
1: Fehuve fî îşetir râdiyah.
0: Artık o hoşnut bir hayat içindedir.
1: Fî cennetin âliyah.
0: Yüksek bir cennettedir.
1: Kutufuha dâniyah.
0: Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir.

0: Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim.
1: Ya leytaha kanetil qaziye.
0: Keşke ölüm her şeyi bitirseydi.
1: Ma ağna anni maliye.
0: Malım bana hiçbir yarar sağlamadı.
1: Helke anni sultaniye.
0: Saltanatım da yok olup gitti.

0: Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ
0: Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu.

0: Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur.
1: La ye'kuluhu illel hatiun.
0: Onu günahkarlardan başkası yemez.

0: Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz.

0: bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz.
1: Tenzilun min Rabbil alemin.
0: O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ.
0: Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.
1: ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.
0: Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.
1: فَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ.
0: Şüphesiz biz içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Şüphesiz Kur'an kafirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ.
0: Şüphesiz Kur'an gerçek, kesin bilgidir.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: O halde sen yüce Rabbinin adıyla tesbih et.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: من الله ذي المعارج.
1: Soran birisi yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kafirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.

0: ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir.
1: Tasbir sabran cemile.
0: Ey Muhammed, sen güzel bir şekilde sabret.
1: İnnehum yarawnahu ba'idan ve narahu qariba.
0: Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görüyoruz.

Göğün erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. O gün hiçbir samimi dost dostunu sormaz.

Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de kendisini kurtarsın.

0: Hayır, ne mümkün. Şüphesiz cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. O, Hakk'a arka döneni ve imandan yüz çevireni, servet toplayıp yığanı kendine çağırır.
1: İnnel insâne hulika helû'â.
0: Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.

0: Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar başka.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
0: Onlar namazlarına devam eden kimselerdir.

0: Onlar mallarında isteyenler ve isteyemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
0: Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ
0: Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir.
1: İnne azabe rabbihim gayru me'mun.
0: Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz.

Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri

0: Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ
0: Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.
1: اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ
0: İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.

Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?

0: Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِ

Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar.

0: dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: şüphesiz biz Nuh'u kavmine kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik.
1: قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
0: Nuh şöyle dedi.

0: Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.
1: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا.
0: Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim.
1: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
0: Fakat benim davetim ancak onların kaçışını arttırdı.

0: Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. İnanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.
1: Sümme inni da'utuhum cihara.
0: Sonra ben onları açık açık davet ettim.
1: Sümme inni a'lantu lahum ve esrartu lahum israra.
0: Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Bağışlama dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.

0: Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.
1: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekâra.
0: Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz?
1: Fekad halakakum etvâra.
0: Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.
1: Elem terav keyfe halakallahu seb'a semâvâtin tibâkâ.
0: Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?
1: Ve ce'alel kamera fîhinne nûran ve ce'aleşşemse sirâca.
0: Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır.
1: Vallahu embetekum minel ardı nebâta.
0: Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı.
1: Sümme yu'idukum fîhâ ve yuhricukum ihraca.
0: Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır.

0: Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını arttıran kimselere uydular.
1: Ve mekeru mekran kubbara.
0: Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular.

0: şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayı, Yevsu, Yevku ve Nesri hiç bırakmayın.
1: Fakat azallu kesiran ve la teziciz zalimine illa zalala.
0: Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.

0: Rabbim, beni ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey Muhammed, de ki, ana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten, hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا.
0: Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.

Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını arttırırlardı. وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.

Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.

Gerçekten biz hidayet rehberini Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar.

0: Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır.

0: Yine de ki, bana şöyle de vahyedildi: eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.
1: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.
0: Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.

0: De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam.
1: قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا.
0: De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.

Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.

0: De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem.
1: Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada.
0: O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.
1: İlla men irtadan.

0: Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o Resul'ün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.
1: اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
0: Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku.
1: اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا
0: Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz.
1: اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَاَقْوَمُ قِيلًا
0: Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır.
1: اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا
0: Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.
1: وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا
0: Rabbinin adını an ve bütün benliğin

0: O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin.
1: Fasbir ala ma yekulun vehcurhum hecran cemila.
0: Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.
1: Fezerni vel mukezzibine ulin ni'meti ve mehilhum qalila.
0: Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

0: Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağlar vardır. Cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
0: Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla.

0: Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik.
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا.
0: Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz?
1: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
0: O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir.

Ey Muhammed, şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçir.

0: gerektiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyuhel müddessir.
0: Ey örtünüp bürünen peygamber.
1: Kum fe enzir.
0: Kalk da uyar.
1: Ve rabbeke fekebbir.
0: Rabbini yücelt.
1: Ve siyâbeke fetahhir.
0: Nefsini arındır.
1: Ve rücze fehcur.
0: Şirkten uzak dur.
1: Ve la temnun testekfir.
0: İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma.
1: Ve li rabbike fasbir.
0: Rabbinin rızasına ermek için sabret.
1: Fe izâ nukira finnâkûri fe zâlike yevme izin yevmun asîr.
0: Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür.
1: Alel kafirine gayru yesir.
0: Kafirler için hiç kolay değildir.

0: Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim.
1: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا
0: Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım.
1: ثُمَّ يَطْمَعُ

Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.

0: Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: bu ancak nakledile gelen bir sihirdir.
1: İn hâzâ illâ kavlul beşer.
0: Bu ancak insan sözüdür.
1: Se uslihi sakar.
0: Ben onu sekara, cehenneme sokacağım.
1: Ve mâ edrâke mâ sakar.
0: Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: La tubqi ve la tazar.
0: Geride bir şey koymaz, bırakmaz.
1: Levvâhetun lil beşeri aleyha.

Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır.

Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.

0: Onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi Sekar'a, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik.
1: وَلَمْ نَكُنُ طَعِمُ الْمِسْكِينَ
0: Yoksula yedirmezdik.
1: وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ
0: Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık.

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

0: وأهل المغفرة.
1: Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla.

0: Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz.
1: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ
0: İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?
1: بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ
0: Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.
1: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
0: Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar.
1: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
0: Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir.
1: كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ
0: Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
1: يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ
0: O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı şeyler haber verilir.
1: Belil insanu ala nefsihi basiratun ve lev elqa ma'azira.
0: Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir.
1: La tuharrik bihi lisaneke lita'cele bih.
0: Ey Muhammed, onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
1: İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anahu.
0: Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.

0: O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir.
1: Kalla bel tuhibbun el-acilete ve tezerun el-ahire.
0: Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.
1: Vucuhun yevme izin naziratun ila rabbiha nazira.
0: O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar.

0: example.
1: Hayır. Can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir.
0: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
1: O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.
0: ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
1: Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.
0: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
1: Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir.
0: أَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى.
1: İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?
0: أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
1: O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى.
1: Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.
0: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.
1: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.
1: İnna hedeynâhu s-sebîle immâ şâkirân ve immâ kafûrân.
0: Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.

0: İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.
1: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira.
0: Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar.
1: Yufûne bin nezri ve yakâfûne yevmen kâne şerruhu müstatîrâ.
0: O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir gün

0: rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.
1: İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız.
1: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا.
0: Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır.

0: Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.

0: Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.
1: قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Orada kendilerine katkısı zencefil olan içeceklerle dolu bir kaseden içirilir.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Orada bir pınar var ki ona selsebil adı verilir.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا.
0: Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün.

0: فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

0: Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür.
1: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
0: Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz.
1: Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman ev kafura.
0: O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.
1: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Sabah akşam Rabbinin adını an.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ.

Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman gök yarıldığı zaman dağlar ufalanıp savrulduğu zaman peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir?
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
0: Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ.
0: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline. Elem

0: Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz.
1: Veylun yevme izin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: Elem nec'alil erda kifaten ahya'en ve emvata.
0: Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı?

0: Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: اِنْطَلِقُوا اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Onlara şöyle denecek. Yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin.

0: Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir.
1: Veylun yevmeizin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.

0: Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ
0: Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler.
1: Kulu ve şrabu hani'en bima kuntum ta'malun.
0: Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için.
1: İnna kezalike neczil muhsinin.
0: Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
1: Veylun yevme izin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: Kulu ve temettu qalilan innakum mujrimun.
0: Ey inkar edenler, dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız.
1: Veylun yevme izin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: Ve izâ qîle lehum urka'û lâ yerka'ûn.
0: Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler.
1: Veylun yevme izin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: Tabi ey hadisin ba'dahu yu'minun.
0: Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ankara'nın sesi Vav Radyo. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberlerinden olan İdris aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Meryem Suresi 56 ve 57. ayetler.
2: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebiydi. Onu yüce bir makama yükselttik.
1: Enbiya Suresi 85.
3: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Tevbe Suresi 100 ila 110. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmıysa günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescid, Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya

0: devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım, sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Enam Suresi 31 ila 41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat kıyamet gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her türlü kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed! De ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, haydi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.

2. Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7. Samsun 87.7. Şanlıurfa Merkez 98.8. Şanlıurfa Siverek 101.6. Şanlıurfa Viranşehir 105.3. Trabzon Merkez 92.8. Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 1. Bölüm. Kuyudan saraya. İlahi planın ilk eşiği. Hayat bazen insana bir kuyu kadar dar görünür. Gözün gördüğü şey karanlıktır. Kalbin hissettiği şey yalnızlıktır. İnsan içine düştüğü o darlığı bir son zanneder. Oysa Allah'ın takdirinde bazı kuyular insanı saraya götüren yolun ilk basamağıdır. Hazreti Yusuf'un kıssası bu hakikatin en derin örneklerinden biridir. Bir çocuk, bir rüya, kardeşlerinin kıskançlığı, babasının sevgisi ve nihayetinde karanlık bir kuyu. Kardeşleri onu babasından ayırmak istediler. Gözden uzaklaştırmak, sevgiden düşürmek, hatırdan silmek istediler. Fakat insanın kurduğu planla Allah'ın takdiri aynı değildir. Onlar Yusuf'u kuyuya bıraktıklarında belki de onun yolunu kapattıklarını düşündüler. Oysa kaderin kapıları tam da orada açılmaya başladı. Bir kervan geldi. Yusuf kuyudan çıkarıldı. Mısır'a götürüldü. Pazarda satıldı. İnsan eliyle bakıldığında bu acı bir düşüştü. Bir peygamber evladının yabancı bir diyarda ucuz bir bedelle el değiştirmesiydi. Fakat ilahi plan içinde bu satış bir kayıp değil, yükselişin başlangıcıydı. Kur'an'da bildirildiğine göre Yusuf'u satın alan Mısırlı kişi eşine ona iyi bakmasını, belki kendilerine faydası dokunacağını ya da onu evlat edinebileceklerini söyledi. Bu cümle dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev içi konuşması gibi görünür. Fakat kaderin içinde sıradan görünen cümleler bile büyük kapılar açabilir. Yusuf artık Aziz'in evindedir. Kuyu geride kalmıştır. Fakat imtihan bitmemiştir. Çünkü hayatın bazı imtihanları yoksullukta, bazıları yalnızlıkta, bazıları da imkanın içinde gelir. Yusuf Aziz'in evinde büyür. Zaman geçer. Çocukluk geride kalır. Gençlik çağına ulaşır. Kur'an'ın ifadesiyle olgunluk çağına geldiğinde Allah ona hüküm ve ilim verir. Bu yalnızca bilgi sahibi olmak değildir. Bu bakışın derinleşmesi, kalbin terbiye olması, nefsin sınırını bilmesi ve insanın Allah'a karşı sorumluluğunu idrak etmesidir. Yusuf'un güzelliği dillere destandır. Fakat onun asıl güzelliği yüzünde değil, ahlakında belirir. O kendisine açılan evin hukukunu bilir. Kendisine iyilik eden kimseye hıyanet etmez. Emanetin ne olduğunu bilir. İffetin sadece dışarıya karşı değil, yalnız kalındığında da korunması gereken bir değer olduğunu gösterir. Aziz'in evi dışarıdan güvendi, düzendi ve itibarlı görünür. Fakat insanın en ağır imtihanları bazen en güvendi görünen yerlerde başlar. Sarayların duvarları yüksek olabilir. Fakat nefis kapalı kapıların ardında da insana seslenebilir. Hazreti Yusuf'un kuyudan saraya uzanan bu ilk yolculuğu bize şunu öğretir. İnsan başına gelen her şeyi sadece görünen tarafıyla okumamalıdır. Bugün kuyu gibi görünen şey yarın hikmet kapısına dönüşebilir. Bugün kayıp gibi görünen şey, Allah'ın takdirinde bir hazırlık olabilir. Yusuf satılmıştır, fakat değersizleşmemiştir. Yurdundan ayrılmıştır, fakat Rabbinden uzaklaşmamıştır.

0: kuyuya atılmıştır. Fakat kaderin dışına düşmemiştir. Ve şimdi kıssanın yeni eşiğine gelinir. Yusuf artık gençtir. Güzelliği, asaleti ve vakarıyla dikkat çekmektedir. Sarayın içinde sessizce büyüyen bir imtihan vardır. Dışarıdan bakıldığında her şey sakindir. Fakat içeride insan nefsinin en eski çağrılarından biri yaklaşmaktadır. Bir sonraki bölümde kapıların kapandığı o anı, iffetin sınandığı, nefsin çağırdığı, imanın direndiği o büyük imtihanı dinleyeceğiz.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Naziat Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimiz.

0: kökümüze mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Gerçekleşmesinde hiç şüphe olmayan kıyametin ne denli dehşet verici bir hadise olduğunu Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tekvir Suresi 1-13. Ayetler.
5: Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman,
3: Müzzemmil Suresi 14-18. Ayetler.
0: Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü, kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz sizin üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl

0: olursunuz. O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Enam Suresi 160 ila 165. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi o iken, ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
3: Amin. Ya mücibe sailin ve ya erhamer rahimin. Ey isteyenlerin Rabbi olan Allah. Ey tövbe edenlerin Rabbi olan Allah. Ey bütün evreni genişliğiyle yaratan Allah. Ey henüz sınırlarını bilemediğimiz kainatın varlığın sahibi olan Allah. Ey her şeyden haberdar olan Allah. Ey her inceyi, kalını, her yumuşağı, her katıyı gören, bilen, yaratan, kontrol eden Allah. Ey herkesin rızkını gökten

0: Yerden çıkarıp indiren Allah. Ey Yusuf'u kuyulardan çıkarıp iktidara taşıyan Allah. Ey İbrahim'i ateşe yakmaz hale getiren Allah. Ey Yakub'a evladını geri döndüren Allah. Ey Hazreti Nuh'a tam çölün ortasında gemi yap ve o gemi yüzecek deyip de sonra tufanla gemiyi ta Cudi Dağı'na kadar getiren Allah. Ey hastalara şifa veren Allah. Ey günahları affeden Allah. Ey herkesin ona ve her şeyin ona muhtaç olduğu ama onun kimseye muhtaç olmadığı Allah. Ey herkesin hesap verdiği ama asla hesap vermeyen Allah. Kapına geldik, rızana sığındık, merhametine sığındık. Bizleri affeyle Allah'ım. Bizi mağfiret eyle Allah'ım. Rızkımızı geniş eyle Allah'ım. Bir isteyene 700 ver Allah'ım. Borçlu olanlara selamet kapısı gönder Allah'ım. Hasta olanlara çıkış kapısını nasip eyle ya Rabbi. Hasta olanlara şifa ver Allah'ım. Dertli olanlara deva ver Allah'ım. Sıkıntıda olanlara bir merhamet, bir rahmet kapısı açtır Allah'ım. Rahmet kapısı açtır Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Tevbe Suresi 71-72, Ahzab Suresi 35 ve Haşr Suresi 10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızasıysa bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, İşte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
0: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Nisa Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Kadınlara mehirlerini bir görev olarak gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri deneyin. Evlenme çağına, buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir. Miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara gönüllerini alacak güzel sözler söyleyin. Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar hakkında endişeye kapılanlar, yetimler hakkında da ürperip korksunlar. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Bakara Suresi 187 ila 196. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin, Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkarttıkları yerden siz de onları çıkartın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu ailesi

0: Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
14: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
15: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
16: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
17: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
18: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
19: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
13: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
2: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
3: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
7: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü düşünmenin önemini ayetlerinde şöyle beyan etmektedir.
8: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
7: Bakara Suresi 44. Ayet.
4: Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz?
7: Enfal Suresi 22. Ayet.
1: Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir.
7: En'am Suresi 126. Ayet.
14: Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladı.
7: Yasin Suresi 62. Ayet.
8: Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.